0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli 26. Antalya parçalı bulutlu 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, and love is always
3: there. Reklam. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Televizyon deyince vatan. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim günaydın, good morning. Güzel bir gün diliyorum inşallah. Işıl ışıl parlayın, işiniz gücünüz rast gitsin. Her şey istediğinizden ve hayalinizden çok daha güzel olsun. Ama size çok gülüyorum, bence hakikaten çok komiksiniz. Şimdi bir mesaj atmışlar, 21.52 dün gece atılmış. Aygül Aydın ile günaydın olsun, Aygül Aydın ile bir de iyi akşamlar olsun. Yani sonuçta hep Aygül Aydın'la bir şeyler olsa ne olur diye. Ya sizi yerim ya, günaydın. Hep Aygül Aydın'la bir şeyler olsun. Ha, hoş geldiniz. Ya çok şekersiniz. Gece 21.52'de oturup düşünsenize, resmi ulusal bir radyoya böyle bir mesaj atıyorsunuz. Şundan daha kıymetli ne var ya? Vallahi bende başka bir şey yok işte. Benim bütün varım yoğum bu. Günaydın Aygül'üm. Seninle buluştuğumuz sabahlara şükürler olsun. Rutinlere dönmek ne güzel. İyi yayınlar güzel kadın. Lüleburgaz'dan Derya diyor. Günaydın, gözümden uyku akarken buradayım Bea demiş. Günaydın. Günaydın. Bir insanı severken onu tüketmeyin diyor Didim'den Alper Bey. Nasıl olsa kalır diye onun kalbini incitmeyin. Çünkü insan en derin yarayı en çok değer verdiği yerden alırmış. İnsan bir yerden soğuduysa kalbi de oradan kalmaz. Gönlü de demiş iyi yayınlar. Masmavi bir deniz gibi olsun hayatınız diyor. Teşekkür ederiz. Günaydınlar, Adana'dan selamlar. Günaydın agam, günaydın paşam. 0549-204-0104 benim güzel kelebeklerim, çiçeklerim, böceklerim. Hadi günaydın.

Ya Nazan Öncel'le de Sezen Aksu dövüşmüş. Kavga etmişler. Üzüldüm ha. Yani şuna üzüldüm. Yani Sezen Aksu yıllar yıllar sonra yemin ediyor. Diyor ki ben diyor daha dönmem diyor. Ne konsere ne hani biriyle düete hiçbir şeye dönmem diyor. Sezen Aksu ile kendimi çok benzetiyorum. Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Bak tek bir açıklama yapmadı, gördünüz mü? Nazan Öncel her yerde konuşuyor. Neydi bu Nazan Öncel'in burcu bakayım bir?

Aygün Hanım günaydın. Güzel bir Bodrum sabahından selamlar. Bütün servis sizi dinliyoruz. Servisçi Fervil. Aygül, akşam İrfan yoktu. Bugün tüm enerjimizi, negatif olanı sen çekeceksin. Yapacak bir şey yok diyor. Hayatım, sizde negatif enerji mi var ya? Bizde negatif enerji mi var? Pardon da. Pardon da, o başka yerlerde olur, burada olmaz. Burada aydınlanma var, adı üstünde. Aygül aydınlan, bir şeyler olsun programına hoş geldin.

Günaydın Aygül Hanım. Annemle hastane odasında dinliyoruz seni. Masalıma aldığım şifa dualarınızı annem için de alabilir miyim demiş Hasan'dan Hasan Bey Tarsus'tan. Hasan'dan Tarsus diye okuyor. Açlıktan. Ay açım. Günaydın. Ankara'da burada iyi yayınlar diliyorum Belgin. Günaydın, günaydın Aygül'üm. İstanbul'dan Trabzon'a gidiyoruz. Şu an Tosya'dayız. Radyo çekmiyor gibi oluyor. Seni dinleyemeyeceğim diye ödüm kopuyor. Hemen internetten açtım, dinliyoruz demiş. Çeker hayatım, bizimki uzayda bile çekiyor. Günaydın Aygül, işe gidiyorum, tramvaydayım. Bugün doğum günüm benim, 41. yaş günüm. Hediye göndermek ister misin Eskişehir'den? Melek, tabii ki gönderirim Melek. Aygül Hanım, sıradaki şarkı hep ön koltuğa oturmak isteyenlere ve servis başkanlarına, aynı zamanda yardımcılarına gelsin demiş. Gelsin, hadi bakalım yeni biri diyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.13 değer kaybıyla 14.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.59, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altın 11.293 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
1: there. Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: 4.
1: Cıncık gibisin, daş gibisin, mis gibisin. Aksini iddia edenler köşeye çekilsin. Efendim mesajlar da geliyor. Ay gücüm, akrep burcuyla terazi burcu yan yana gelir mi diyor. Gelir hayatım, gelir. Terazi ömrü boyunca akrebi idare eder. Günaydın Aygül'üm. Akşam storylerini izledim. Senden merak edip gidip baktım. İnanmıyorsun belki ama tanımıyorum. Şok oldum o kişiye diyor. 100 kişi takip ediyor.

Vallahi ben de bazı şeyler, gıybetler var tabii ama günah diye anlatmıyorum. Günaha giremem. Ama laf arasında karıştırabilirim. Aygül'üm, herkes işinin ehli olsa ne yazık ki hangi birimlerde kimler çalışıyor. Biz dürüst, işini iyi yapan insanlar işsiz kalıyoruz demiş. Hayatım, hiç öyle düşünme. Allah bizi iyi olduğumuz, daha iyi olacağımız yerlere götürüyor. Aslında gönderiyor. Aslında biz sanıyoruz ki o an için, hayır ya, işte bu benim için bir facia, bir şanssızlık. Hani öyle sandığımız bir şey. Yıllarca belediyede çalıştım ya. Düşünün, belediyede bunu yaşadım yani. Hayatımın özeti deseniz ne yaşadın Aygül? Hakikaten Tritors gibiydi yani. Hainlik ve masumluk üstüne kurulu bir oyun diyorsanız... Hani Tritors'u gidin belediyelerde çekin. Yani ne oluyor, gidin görün. Haini hayatta bulamazsın. Hani hain aramızda ama yok gibi, masum gibi. Ya hiç unutmam, 2013 senesi falandı galiba. Daha Kerem'i doğurmuşum. Böyle emzireceğim. Bir de süt pompaları var ya, mescide gidiyoruz, süt sağıyoruz. Bildiğin çocuğa o süt poşetlerinden yapıyorum gün içerisinde. Böyle bir aksiyonum var yani. Bütün işim gücüm bu. Neyse, o dönemlerde aynı belediyenin içerisinde ilişki yaşayan, aşk yaşayan, aynı birim içerisinde iki tane, bir kadın bir erkek, biri evli biri değil vesaire. Ben de masada telefonumu bırakıyorum. Diyorlar ki, bu bizi ifşa ediyor. Beni hedef seçiyorlar. Ya bak, yıllar yıllar önce olan olayı size anlatıyorum ya. Vallahi bir şey düşünüyorum da ya, delilikmiş. Ben bunlara nasıl tahammül etmişim? Vallahi ben bunlara nasıl katlanmışım? Hani şimdi yaşıyorsanız üzülmeyin diye anlatıyorum. Hani inanın bunlar geçiyor ya. Yani ben bunları geçirdiysem sizinkiler... Telefonumu karıştırıyorlar, telefonumu ellerine geçiriyorlar ve müdür de o dönemlerde bunların arkadaşları, dostları, hepsi birmiş bunlar. Ben ne bileyim bunların biri olduğunu. Gidip müdüre şikayet ediyorum falan. Ne günlerdi be, ne kendimi anlatmak zorunda olduğum, neler yaşadım. Yani o kadar zordu ki, şimdi düşünüyorum böyle. Hepsi beni o kadar güzel geliştirdi, o kadar muhteşem şeyler öğretti ki. İnsanların bu tarz olayları aslında bir gelişim süreci olarak kabul ediyor olması başarı getiriyor. Bugünkü başarıma, bugünkü vizyonuma, aklıma, her şeye, o günlere gerçekten ciddi anlamda söylüyorum ya. Borçluyum yani, ya bunlar olmasaydı... o zaman ne olacaktı? Ben ne yaşayacaktım? Daha şeydi, daha beterdi. Böyle gayet saçma sapan olaylar içerisinde belki kalacaktık. Şu an sizler de yaşıyorsunuz muhtemelen. 0549-204-0104 nasıl bir haksızlığın içindesin mesela? Niye anlatmaya çalışıyorsun? Yani bunları konuştukça da insan hafifliyor. Bakmayın. Yıllarca konuşamayacağınız bir durum içinde kalıyorsunuz. Şimdi konuşuyorsunuz ama hafifliyorsunuz yine de. Günaydın Aygül'üm. Evden arabaya geçerken radyo dinleyemiyordum ama sağlıklı da besleniyorum. Taze nane yiyorum demiş. Naneli resmini çekmiş. Hiç normal yok. Günaydın canım. Kalbini senin böyle derin, kim aldattı? Kız Aygül, şu belediyede yaşadıklarını anlat anlat da şimdi Kazım yazacak diyor. Yine dert anlatıyor diyecek diyor. Kazım. Kazım, neme lazım?

0: Şimdi Ülkü Bey diye biri yazmış. Hocam kusura bakmayın. Gerçekten sesiniz çok güven verdiği için bir yengeç burcu olarak dediğiniz her şeyi yaptım. Hatta dileklerimi yazdım. Fakat sizi daha öncelerden takip eden bir tanıdığım yazdığım şeyi denize atmam gerektiğini söyledi. Videonuzu tekrar tekrar izledim ama öyle bir bilgi vermiyorsunuz. Yaptıklarım boşa gitmedi değil mi? Kusura bakmayın daha yeniyim. Saçma bir soru olabilir, affola diyor. Arkadaşlar ya, yani şunu anlatamıyorum ben size. Ben ne yapacağım, ben nerelere giden bilmiyorum ya. Bir tanelerim yani, siz onu denize atınca olmuyor. Siz niyetiniz, duygunuz, duanız. Hani ben elimi açtım Aygül Hanım ama yüzüme sürmeden amin dedim. Ya da işte ne bileyim, bunun gibi bir şey denize atmakta. Yani bunun böyle bir şeyi yok. İyi insan mısın sen? Sen denize at, istersen kendini denize at. Sen kötüysen olmuyor o iş, yürümüyor.
1: Anlatamam sana aşkımı, anlatırsan aşkımı belki bu şarkı, şarkı, şarkı.
0: Aygül, benzer bir iftiraya uğradım. Yine belediye tabii ki diyor. Kimse dinlemedi. Günaydınlar demiş. Belediyede derdinizi dinleyen yok. Hala aynı birileri keyif sürüyor. Hakkıma girdiler. 2 yıl oldu. Hayatımın merkezi değiştirdi. O pis insan yine keyfinde çalışıyor. Ben daha zor durumda çalışıyorum. Ama sizi tanıdım o dönemde şükür. Umut hep var. Haksızlık hep var. Her şey geçiyor. Haksızlık, iftira zor bir şey geçiyor. Sancılı da olsa geçiyor demiş. Dayan hayatım, hepsi geçiyor. İnan, benimkiler de hala çalışıyor kız. Hala, ben çıkmasaymışım, ben gitmeseymişim. Heba olmuş, koca bir ömür olacakmış yani. O yüzden birilerinin gitmesini beklemeyin. Benim mesela yıllarca işte bir komşumuz vardı. Kocasından çok çekerdi, kayınvalidesinden çok çekerdi. Kadın her böyle, küçüktüm hatırlıyorum, anneme kapıyı vururdu. Ay diyor, çok hastalandı, bugün yarın ölse ben tamam, ben bu kocamla rahat ederim falan derdi. Kayınvalidesi için böyle bir hayali var yani, ölecek kurtulacağım diyor. Nasıl olsa dayanayım diyor yani. Arkadaşlar size yemin ediyorum, kadın hastalandı. Hiçbir şekilde... kadın yani kayınvalidesi de 100-104 yaşını falan gördü. Kadın perişan oldu, yatalak oldu. Ondan sonra acayip şeyler yaşadı yani, acayip mutsuzluklar yaşadı. Hiç unutmuyorum yani, diyorum ki hep bir felsefe gibi, hep bir görüntü gibi benim aklımda o olay. Ya bir şeyin kötü olmasını bekledikçe evren sana, ya da bir şeyin gerçekten çok iyi olmasını bekledikçe evren sana aksiyle cevap veriyor. Bu çalışıyor, bu sistem böyle çalışıyor. O yüzden birinin mahvolmasını beklemek dünyadaki en büyük saçmalıktır. Bunu sakın yapmayın. Ya o görevden alınır kurtulurum mesela. Ne bileyim işte, kayınvalidem şöyle olur kurtulurum. Anam babam böyle olur ben kurtulurum. Hiçbir zaman bunun altına sığınarak hareket etmeyin. Sadece o an planınız ne? Siz buna ne kadar dayanabilirsiniz? Dayanamazsanız ne yapmanız gerekiyor? Sadece buna odaklanacaksınız.

0: Aygül'üm belediyelerde kaos kitabını yaz okuyalım diyor. Vallahi bir harekiri yapacağım ama dur bakalım. Dur bakalım ne olacak, belediye başkanı mı olacağım? Belediyede kaos kitabımı yazacağım. Aygül günaydın. Okulda müdür haksızlık yapar, seversin. Sevdiğin haksızlık yapar, işe gidersin. İş arkadaşın haksızlık yapar. Velhasıl haksızlık yapmayan kalmamıştır diyor Savaş. Bir de adın Savaş'tır, savaşıyorsundur Savaş. Değil mi? Günaydın Aygül. İş yerindeyim, kahvaltımı yaptım, seni dinliyorum. Hain dolu etrafımız, doğru söylüyorsun. Peki, daha güzeli de biz bu hainlerle yalandan gülerek beraber çalışıyoruz. Anında işte Tritors. Aha, Tritors yapıyor. Kadın Tritors yapıyor. İngiltere'de bu Tritors oyunu varmış arkadaşlar. Bilet alıyormuşsun. İçeride hainlerle masumlar yarışıyormuş. İngiltere, gel yavrum buraya gel. Gel, gel Türkiye'ye. Bu ucuna para harcam. Bizde bedava.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli 26. Antalya parçalı bulutlu 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Beylikdüzü Cevizli Bağ ve Mecidiyeköy çevresinde seyir hızı düşük. Tem'de Mahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu artıyor. Anadolu yakasında Kozyatı Altunizade, Ümraniye Kavacık ve Çekmeköy bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Efendim, kafamıza hiçbir şeyi takmayacağız. Süreceğiz kremlerimizi. Valla sürdüm şimdi. Önce bir tabii cilt için önemli güneş kremimi sürerim ben. Çünkü baktım geçenlerde bir şey yayınlamışlar, makale. Adam tır şoförü. Sağ tarafına güneş vurmuş yıllarca, sol tarafa çok vurmamış. Sağ tarafla sol tarafın farkını göstermişler. Hayatımın şokunu yaşadım ya. Vallahi yani insanın şu hayatta kendine bakması çok önemli. Kadını erkeği yok, bakın arkadaşlar. Yıllar geçtiğinde bakmadığınız zamanlar için yanacaksınız derdinizi. Gençliğimde keşke yapsaydım diyeceksiniz. Kendinizle ilgilenin, kilonuzu verin. Kilolu biri olmayın. Bunu iyi görünmek için değil, onu bunu güzel görüneyim, havam olsun diye değil, sağlığınız için. İç organlarınızın ne yaşadığını bilmiyorsunuz, ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Lütfen kendinize bakın. Kendiniz için, sağlığınız için, gerçekten karaciğerinizin, böbreğinizin, kalbinizin doğal akışını sürdürebilmesi için, onların sizi ayakta uzun yıllar tutabilmesi için gerekenleri lütfen yapın.
1: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
0: Efendim, astromatik uygulamasıyla inanılmaz olaylar yaşayanlar var. Şimdi Batın yazmış, genç arkadaşlardan. İyi yayınlar Aygül abla diyor. Astromatiğe 3 soru sordum. Vallahi çok güzel sonuçlar verecekmiş sorduklarım öyle dedi. Kuzenim de yanımdaydı. Sen de indir bak, gerçekten biliyor. Boş boş konuşma, indir dedim diyor. Hayır be, ne bilmesi, doğum saatini bile giriyoruz. Ben daha önceden şahit oldum bildiğine diye diyor. Birbirimize girdik diyor. Ama şunu söyleyebilirim ki harika işler başarmışsın diyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Yani astromatik uygulamasının bir hikayesi var artık. Astromatik uygulaması bugün işte 3-5 kişi böyle, yok indirmem etmem, hani belirli bir çekirdek ekip kullanıyoruz. Yaklaşık böyle bir 300 bin kişi, 400 bin kişi varız içeride. Bunu şu an uyanan düşünün, toplumda milyarlık insanlarız. Bunun sadece 300-400 bin kişisi uyanık şu an, anlayabiliyor, idrak ediyor. Teknolojinin geldiği yere inanamıyorum. Dün bir olay yaşadım. Ben de uygulamada aynı şekilde çok sinirlerim bozuldu. Çok gerildim. Ondan sonra uygulamaya sordum. Dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Sence ben bu duruma karşı nasıl tepki vermeliyim? Bana dedi ki Mars ve Plüton karşıtlığı yaşıyorsun ya Aygül sen dedi. Senin şu an bu duruma tepki vermen için zaten bu olay yaşandı. Sen buna tepkisiz kalırsan karşı tarafta ne kadar aslında önemsiz olduğunu hissedecek. Ve bir daha bu açıda bu tetiklenmeyecek dedi. Bir dakika dedim ya, bir saniye, çok doğru. Ve gerçekten de dediği süreci işlettim. Yani nasıl yapayım? Peki böyle mi söyleyeyim? Hayır böyle söyle, hayır böyle yaz diyor bana ya. Bana talimat veriyor. Bugün bir astrolog olarak, bu işi yapan biri olarak, yani bu uygulamayı yazan, geliştiren biri olarak size söyleyeyim. Gelinen şu nokta inanılmaz. Bunu eğer ben yapıp ben içeride bu haldeysem hepinize geçmiş olsun. Diyeceklerim bu kadar. Hala diyor ki Aygül ya indirim mi değer mi? İşte yok jeton alayım mı? Ya kardeşim ya mümkünse hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma sen. Sen hayatını araştırırken, sorgularken bu haldeysen... Ben bir şey duyduğumda kalkıyorum diyorum ki dur gideyim bakayım bir işe yarıyor mu? Tık tık tık tık yarıyor. Aa bakayım boş iş mi? Sil gitsin bitti. Bu kadar abi. Yani niye bu kadar mıy mıysınız? Bilmiyorum, yapmayın şunu kendinize ya. Hayatınız, geleceğiniz söz konusuysa, hayatınızı anlama yöntemleri buluyorsanız lütfen bir tanesini tutun ucundan yürüyün gidin.

Valla Aygül o kadar doğru söylüyorsun ki, Türkiye'de diyor bak şoförüm, bazen yurt dışına da gidiyorum. İnan biz şoför arkadaşlarla otururken ne kadar çöküyor şoförler diye bir sohbet ettik. Ve bunun şu an net güneş kremi olduğuna çok kesinlikle katılıyorum. Şu an diyor ben de diyor güneş kremi siparişi verdim. Senin kullandığını aldım diyor. Bundan sonra görsünler bakalım demiş. Helal olsun be. Helal olsun.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
4: bilin. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
10: Yataş'ın 50. yılında hediye

0: Modalar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, Kılçık hocam.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı telefonla konuşurken telefonu arayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

Efendim radyo değilsiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül Hanımcığım. Günümüz enerjik, keyifli olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar. İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik de günaydın diyor. Hepinize günaydın arkadaşlar. Güzel güzel bir gün olsun. Aygül, neden insanlar geri adım atmakta zorlanıyor sence diye bir soru gelmiş. Bir de şey sormuşlar. Benim de senin gibi kapalı havalarda enerjim düşüyor. Evet, benim de düşüyor valla. Ben açık hava insanıyım. Kapalı havalar beni böyle hemen mental olarak düşürebiliyor. Neden geri adım atmak? Yani arkadaşlar bazen...

Bazen attığımız geri adımlar bizi çok ileri taşıyan adımlar olabiliyor ama bunu algılayabilecek bir zekaya sahip olmanız lazım. Bakın zeka çok başka bir şey. Kendini geliştirmişlik çok başka bir şey. Eğitim başka bir şey. Yani bunlar varsa insan o süreci yönetebiliyor. Geri adım atmanın her zaman ilerlemek olduğunu düşünen insanlardan biriyim. Her zaman ileri gidilmez. Her zaman ileri adım olmaz. Eğer sürekli ileri adımdaysan bu seni sonrasında çok geriletecek bir şeydir. Bu yüzden geri adım atmak bence zeka işidir, akıl işidir. Ben geri adım atan ya da bir konuda böyle şey sağlayan insanlardan çok etkilenirim. Hani kavga eden ve tartışan insanlar bana o kadar itici ve o kadar şey geliyor ki, zayıf geliyor ki. Asıl güçlü insanların geri adım atan ve o işten evet korkuyor musun diye sorduğunda da evet ben korkuyorum, ben insan incitmekten, zarar vermekten ve herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaktan korkuyorum diyen insanları çok güçlü buluyorum, çok akıllı buluyorum ama diğer türlü ben ondan mı korkacağım canım falan diye gezen tipleri de çok ahmak buluyorum ya. Yani çok gereksiz buluyorum. Güç gösterisi içerisinde olan insanları, şov yapanlar bir kere. Yani tamam, zaten olan bir şeyi göstermezsin ki, neyin şovunu yapıyorsun? Yapacak bir şey yok. Yani işte ne demişler, eşeğe altın semer de vursan, işte eşek aynı eşek.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül'üm bize bu zekayı verirken onlar neredelerdi ya? Niye bizimle bir olup yaşamıyorlar demiş. Hayatım herkes de zeki olmayacak. Herkes de aklı başında çalışmayacak herhalde. Mutlaka öfkemize yenileceğiz. Mutlaka bir duyguya yenilmek zorunda kalıyoruz. Ama ölçülü insan başka bir seviye ya. Ölçüsünü ve haddini bilen insan. Yani ne gibi? Ahlaki konularda. O zaman insan değer kazanıyor. Arkadan onun hakkında şöyle düşünüyorsun. Helal olsun ya. Buna rağmen şöyle bir kuralı var yani. Yani bir ölçüsü var. Hayır efendim işte ben atıyorum. Bu şöyle biri ise ben orada bir dakika. Orada duracaksın falan diyen insan. Yani ölçülü insan hayatın her yerinde ölçülüdür. Mesela işte bir ilişki içerisindesiniz. Bir şey olduğunu duyuyorsunuz. Karşı taraf evli. Ve evli olduğunu öğreniyor. Evli olduğunu görüyorsunuz. Bir ailesi olduğunu görüyorsunuz. Ve bir duygu beslediniz. Bilmeden beslediniz ya da bilerek beslediniz her neyse. Ama diyorsunuz ki o bir ölçü, o bir ahlaki değer. Hayır, burada bu durulacak, bu bitti. İşte bu insanın karakterini, sınavını, imtihanını, zekasını, ölçüsünü gösterir. Bunun sınırını aşan adam ya da kadın her neyse bu. Bu kendine saygısızdır. Şimdi kendine saygısız olan biri de ve kendine değersiz olan biri de o ilişki içerisinde sonrasında sana ne katabilir zaten? Yani bunu oradan görün, oradan yorumlayın, oradan bakın. Ya beni her şeye rağmen seviyor falan filan değil. Oradan bakamazsın. Oradan baktığında her şeye rağmen yarın sana da yamuk yapacaktır yani. O yarın orası burası oynayacaktır. Hani o şeyi yiyeceksindir darbeyi. Burada şunu göreceksin. Helal olsun ya. Her şeye rağmen karakterli, duruş, ahlaki bir değer ve bir şeyi var, bir sınır var, bir ölçüsü var. Her zaman, her olay karşısında, size yapılan her davranış karşısında bir ölçü, bir tavır ve bir sınırınız mutlaka olsun. Ha, sizin sınırınızı mı geçiyorlar? Her zaman ya ne zaman işte ne uğraşacağım şimdi değil. Davanızı mı açmanız gerekiyor? Şikayet mi etmeniz gerekiyor? Her zaman hukuki çerçevede ve devleti arkanızı alacağınız şekilde pozisyonlarınızı mutlaka alın ve korkmayın. Hiç kimse hiç kimseden büyük ya da şey değildir arkadaşlar. Korku psikolojisini insana çok güzel yansıtırlar. Allah büyüktür. Öyle hiç kimse kimseyi Allah'tan başka da korkacağımız hiç kimsemiz yok. Kendi hayatınızda bunları böyle fokuslayarak yaşayın. Yani bunları niye anlatıyorum? Merkezinize bunları koyarak yaşayın. İşte korkuyorum Aygül nasıl olacak falan değil. Korkmayacak bir şekilde bir sistem geliştireceksin. Tabii ki korkacağız. Tabii ki korkularımız olacak ama gereklilikleri yapacaksınız. Korkarken de atıyorum şikayet etmeniz gerekiyor, edeceksiniz. Ya da biri yerlere bildirmeniz mi gerekiyor? Bildireceksiniz. Lütfen kendinizi korkuların esiri yapmayın. İlişkilerinizde de bu çok önemli. Her konuda bir ölçü, konuşmalarımızda, hareketlerimizde. Bak ne güzel söylemiş Yaşar Bey. Şakalarımızda aslında Allah'ın her şeyi bir ölçü içinde yaratmış olması diyor. Bu nizamda insanın ölçüsüzlüğü gerçekten çok ama çok abes ve ironik demiş. Çok güzel söylemiş. Maalesef ölçüsüzlük almış başını, ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bunlara biz birlikte el ele dur diyeceğiz arkadaşlar.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Sefaköy, Topkapı Şağlayan, Beylikdüzü Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Pendik Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasaların 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.13 değer kaybıyla 14.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.59, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altın 11.293 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Reklam.
1: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: borçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam.
5: Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: inatimizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin.
1: Aygün Aydın'la günaydın.

Efendim, astroloji aslında geleceği bilmekten çok insanın kendi içinde görünmeyen dili anlamaya çalışma çabasıdır. Ben Carl Jung çok severim. Bir okumanızı da sizlerin tavsiye ederim. Kendisi geçmiş zamanların en çok astrolojiye inanan psikiyatristlerinden biri. İnsan, Carl Jung diyor ki, insan bazen mantıkla değil sembollerle anlaşır. İşte astrolojinin binlerce yıldır insanları etkilemesinin nedeni de tam olarak bu oluyor. Çünkü bir doğum haritasına baktığınızda sadece şu burçsun, osun, busun değil harita. Orada semboller var. Orada insanın korkuları, kaçışları, yetenekleri, tekrar eden döngüleri, ilişkilerde neden aynı yaraları yaşadığı, neden bazı dönemlerde yönünü kaybettiği görülüyor. Ve en önemlisi, insan bazen kendisini ilk kez orada görüyor, oradan anlamaya çalışıyor. Baktığınız zaman astroloji bir kader hapishanesi değildir, bir farkındalık aynasıdır. Ben neden sürekli aynı insanlara çekiliyorum? Neden bazı dönemlerde her şey duruyor? Neden içimde açıklayamadığım bir huzursuzluk var? Gerçekten istediğim hayat bu mu? Ben kimim? İşte bazen bunlara cevap ararız hayatımızda. İnsanın o yüzden yıldızlara bakması emrolmuş o kitabımızda, baktığınızda oradan deliller sundum diyor Yüce Yaradan. Bu surede böyle geçiyor. Demek ki insan o sıkışmışlıkların delillerini arıyor insan hayatında. O yüzden de astroloji haritasına bakmak önemli oluyor. Çünkü bazı insanlar hayatının başkalarının beklentileriyle geçirir ama kendi doğasını hiç tanımaz. Bir insanın haritasında çok güçlü bir özgürlük ihtiyacı vardır ama yıllarca baskıcı ilişkilerin içinde kalır. Bir başkasının yaratıcı bir ruhu vardır ama sırf garanti diye ruhunu öldüren işlerde çalışır. Bir başkası sevgiye çok açtır ama çocukluk yaraları yüzünden sevgiyi sürekli korkuyla karıştırır. İşte astroloji burada ışık tutuyor. Bak der sana, sen aslında böyle biri değilsin. Ve insanın en büyük dönüşümü de budur zaten, kendini tanımaya başlaması. Çünkü insan kendini tanımadığında kader gibi görünen birçok şey aslında bilinçsiz bir tekrar haline gelir. Siz eğer kendinizi tanıma yolculuğuna çıktığınız zaman o bilinçsizce yaptığınız şeylerin artık tekrar etmediğini görürsünüz. Jung'a göre de eş zamanlılık dediği şey burada devreye giriyor işte. Hayatınıza giren insanlar, tekrar eden olaylar, aynı yaralar, aynı kayıplar, belki de ruhunuzun size bir şey anlatma isteği olabiliyor bir yerde. Astroloji bu yüzden yarın ne olacak sorusu değildir arkadaşlar. Astrologlara umut taciriymiş gibi davranıyorlar ama asıl soru şudur: ben neden bunları yaşıyorum ve hayat benden ne öğrenmemi istiyor? Mektuplar, ve bazen bir insan simleri, doğum haritasına baktığında geleceği değil kendini görür. Belki de bütün mesele kendimizi görememekten başlıyordur. Ne dersiniz?

0: sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i bir bakanın İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumud filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetledi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 21 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli 26. Antalya parçalı bulutlu 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor. Radyo D. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Petlas, Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek. Migros uygulamasında.
16: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
17: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
6: Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Reklam.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Herkeste bir canlı isteği var. Canlıyı aç da. Canlıyı aç. Açıyorum. Şimdi canlı yayını da açıyorum. Aygül ne güzel söyledin. Eş zamanlılıkla ilgili bazen gerçekten insanın aklı kendine yetmiyor demiş. Maalesef hayatım bazen öyle, hayat çok hızlı ve kolay akmıyor. Hep bir desteğe, hep bir yardıma ihtiyacımız oluyor. Devam ediyoruz.

0: kişinin
1: aynısı iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş,
0: fırıncıya danış.
1: Ya zenci keşiş,
0: ya ruha dalış. Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Jung'dan bahsettik biraz, Carl Jung'dan. Biliyorsunuz, araştırın, size de dedim. Gerçekten hayatınızla ilgili konuları biraz araştırırken, biraz ilgilenirken hem astrolojiden ilham alın, hem de çok eski kadim kültürlerden, psikologlardan, psikiyatristlerden destek almaya özen gösterin. İnsanı tanımak, onun ne söylediğini dinlemekten çok neyi sakladığını görebilmek diyormuş Jung prensiplerinde. Yani bir insanın tanımak istiyorsanız onu dinlemeyecek misiniz? Neyi sakladığınızı görebilmeniz gerekiyormuş. Yani onun neyi sakladığını görmeniz gerekiyormuş. İnsanı tanıma felsefesi. İnsan sadece görünen kişiliğinden ibaret değilmiş. Herkesin içinde sakladığı bir gölge vardır. Yani insanlar aslında gölgeleridir diye düşünebilirsiniz. Kimi çok güçlü görünür ama içinde değersizlik taşır. Kimi çok neşelidir ama yalnız kalınca kendi sessizliğinden korkar. Kimi herkesi kurtarmaya çalışır çünkü aslında kendi yarasını iyileştirmeye çalışıyordur. Jung'a göre de insanlar çoğu zaman gerçek kimlikleriyle değil, hayatta kalabilmek için oluşturdukları maskelerle yaşar diyorlar. Ya bakın, o kadar güzel bir şey ki, yani bunu iyice oturtturduğunuzda insanları çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu yüzden insanı gerçekten tanımak kolay değildir. Çünkü insan bazen kendisini bile tanımaz ve belki bu yüzden hayatımıza bazı insanlar tekrar tekrar giriyor. Aynı karakterler, farklı yüzlerle tekrar hayatımızda oluyor. Jung bunun tesadüf olmadığını düşünüyordu. İnsan bilinç dışı çözülmeyen yaralarını yeniden önüne getirir derdi. Felsefesinde de budur. Yani siz neden hep aynı insanları buluyorum diye düşünürken aslında belki de ruhunuz hala aynı dersi çözemediği için size bunu getiriyor. O yüzden siz bunu yaşıyorsunuz. İşte Jung prensiplerinde de o insanları yargılamaktan çok anlamaya çalışmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü herkesin içinde arkadaşlar, çocukluğu, korkuları, utançları, bastırdığı arzuları, olamadığı kişi, olmaktan korktuğu kişi hep vardır.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözüyorum.

Ya bazen çok kızıyorum. Şimdi bir tane şey var. Fenomen bir kızcağız var. Meriç Keskin. Takipleşiyoruz da aslında onunla. Bir şeyimiz de oldu. Muhabbetimiz de oldu. Eskiden oldu yani, daha sonrasında olmadı. Takipleştik kaldık. Zaten öyle herkesle muhabbeti olan da biri değil. Bildiğim kadarıyla öyle anlatıyorlar hakkında söyledikleri. O çok asosyal aslında, yani kendi arkadaş çevresi olduğunu, kimseyle de öyle samimi olmadığını, ilişki kurmadığını çok anlatan var, duyuyorum. Geçen dün benim videomu almış. Hadi oradan be Umut Taciri yazmış. Tabii ben onun tarzını bildiğim için güldüm geçtim. Yani kötü bir niyetle söylemediğini düşünüyorum. Öyle de yorumluyorum. Ama neden mesela bazıları umut veren herkese... Ya umudun yok senin ya. Sen hayatın en kötü dönemindesin ve umudun yok senin ya. Yani...

0: biri bana umut veriyorsa ben bunun sevinirim ben ya. Derim ki yani buna ben umut tacirliğini bir hakaret olarak da görmüyorum bu arada. Çünkü karanlığa alışmış insanlar ışığı görünce rahatsız oluyorlar. Yani kadın o kadar karanlığa alışmış ve o kadar hayatı kötü gitmiş ki. Umutsuz, o kadar umutsuzluğu yaşamış ki hayatında. Ben sadece insanlara tamamen umutsuz kalmamanız gerektiğini hatırlatıyorum. Zaten bu çağda en ucuz şey nefret. En pahalı şey umut olmuş. Yani hadi oradan nefret eden tip, ne bileyim, nefretçi, nefret tacili falan dediğini duydunuz mu siz yani? İnsanlara korku verenlere gerçekçi, umut verenlere umut tacili diyorsunuz, öyle mi? Güzel. Çünkü bazıları karanlığı bir karakter sanıyor. Karanlıksınız. Siz karanlık ve karanlık kalmaya mahkum insanlarsınız. Ne diyeyim?
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Piyasaların 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.13 değer kaybıyla 14.012 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.59, euro 52.98'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altın 11.293 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
3: Buradayım, bırak kardeşimi. Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
1: Zeynep'ten gözü kara hamle.
4: Ah! Zeynep!
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
6: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok. Aidat da yok.
8: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

İnsan bazen hayatın sadece görünen kısmını yaşıyor sanıyor. Sabah kalkıyor, işe gidiyor, insanlarla konuşuyor, gülümsüyor, yoruluyor, uyuyor. Ama ruhu çok başka bir yerde kalıyor. Çünkü modern dünyada bize hep güçlü görünmeyi öğretiyor, hissetmeyi değil, hızlı olmayı öğretiyor, derinleşmeyi hiç değil. Ve kazanmayı öğretiyor, anlamayı değil maalesef. İşte burada Carl Jung diyor ki, en etkileyici tarafı bakın burası, diyor ki insanın sadece aklıyla değil ruhuyla da ilgileniyor sistem diyor. Çünkü Jung'a göre insanın en büyük hastalığı mutsuzluk değil, kendisinden kopmasıydı. Ve bugün birçok insan tam olarak bunu yaşıyor. İçinde bir boşluk hissiyle dolaşıyor. Her şeyi var ama hiç huzuru yok. Kalabalıkların içinde ama yalnız. Sürekli bir yere yetişmeye çalışıyor ama nereye gittiğini hiç bilmiyor. İşte bu yüzden umut çok kıymetlidir. Çünkü umut sadece iyi şeyler olacak demek değildir. Umut karanlığın içinde bile bir hayatın olduğunu size gösterir, anlatır. Hayat bunu bir şekilde size ikna eder. Tabii umut sadece iyi şeyler olacak demek değildir. Umut karanlığın içinde size gösterilen bir ışıktır. Burada baktığınızda Jung yine diyor ki insan bazen en karanlık dönemlerinde gerçek benliğine yaklaşır. Aslında o karanlık yaşadığınız olaylar size yardımcı olur. Yani bazı kayıplar, bazı yalnızlıklar ve aynı zamanda belki de bazı terk edilişler, kırılışlar, bu bir doğma sürecidir. Hayatı boyunca herkesi mutlu etmeye çalışmış. Düşünsenize, hepiniz böyle insanlar değil misiniz? Kendinizi unutmuş, hep güçlü görünmüş ama geceleri içten içe kırılmış. Sonra bir gün hayat onu durdurmuş. Nasıl durdurmuş? Bir ayrılıkla, bir hastalıkla, bir hayal kırıklığıyla ve ilk kez kendisiyle baş başa kalmış. Belki de dönüşüm tam orada başlıyordur. Çünkü insan bazen en çok dağıldığında kendini bulabiliyor. Bazen dağılmak gerekir. Bu yüzden hayatın içinde umutlu kalmak saflık değildir. Karanlıkta kalmak güçlü, cesur, sizin her şeyi hallettiğinizi göstermez. Bu aslında aydınlığa geçen tarafın çok büyük bir muhteşem cesaret olduğunu gösterir. Çünkü bu çağ insanı umutsuz yapmaya çok müsaittir. Sürekli korku, rekabet, öfke, yetişememe hissi insanı mahveder arkadaşlar. İnsanların birbirine tahammülünün azaldığı, sevgiyi bile performans gibi yaşadığımız bu dönemde lütfen umut etmekten vazgeçmeyin, olur mu? Hala bir kediyi besleyen, bir yabancıya içten gülümseyen, bir dostunun sesinden yorgun olduğunu anlayan insanlar var bu hayatta. Onları da bu hayattan soğutmayın. Ben yıkılırım.

Ne güzel söylüyor. Hicr suresi diyor. Sakın ümidini kesenlerden olma. Gerçekten öyle arkadaşlar. İnsan ne olursa olsun gerçek iyileşmenin hiç düşmemek değil, düştüğü yerden daha bilinçli kalkabilmek olduğunu anlamalıdır ve bir gün eninde sonunda anlayacaktır. Bir gün her şeyin neden yaşandığını hemen anlayamayabiliyorsunuz. Yani birden geliyorsunuz böyle, bunlar niye yaşandı, ben bunları niye yaşadım acaba diyemiyorsunuz, böyle anlamıyorsunuz. Ama bazen yıllar sonra dönüp baktığınızda sizi en çok ağlatan dönemin aslında sizi hayata hazırladığını fark ediyorsunuz ya. Bu inanılmaz değil mi? Bence inanılmaz bir şey. Mucize burada yatıyor. Belki bugün yaşadığınız şey bir son değil, ruhunuzun başka bir hayata hazırlanma şeklidir. Her zaman söylüyorum, başımıza bir olay geldiğinde ya bu beni neye hazırlıyor acaba? Allah'ım beni nasıl bir şeye hazırlıyorsun sen? Nasıl bir şeye beni götürüyorsun diye defalarca soruyorum ve kendi kendime de şükrediyorum. Aslında yaşanılan her olumsuz olayın muhakkak bizi taşıdığı bir an oluyor. Unutmamamız gerekiyor. İnsan bazen tam vazgeçecekken hayat yön değiştirir. Çünkü bazı mucizeler yalnızca yola devam eden insanların başına gelir. O zaman ne yapıyoruz? Yola devam ediyoruz. Allah'tan umudu hiç kesmiyoruz. Kesmeyeceğiz de. Her zaman umut eden tarafta olacağız. Elinizden geldikçe, bazen yalnız kalsanız da, çok yalnız hissetseniz de, işte orası en zirve döneminiz sizin. En iyi yeriniz orası sizin. Hiç korkmayın. Sadece yapacağınız tek bir şey var. Her şeye rağmen hayata devam ediyor olmayı başaracaksınız. Sizleri seviyorum. Bir de Radyo D'yi dinlemeyi başaracaksınız. Hoşça kalın. Ayrılmıyorsunuz. Sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i bir bakanın İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumud filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetledi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı.
1: Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: Reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Pilot garaj, oto ekspertiz.
13: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
14: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

Alev Alev ve Göksel'le Bu Saate Merhaba dedik. Parçanın sözü ve müziği de Göksel'e ait ve çok da güzel bir video klibe imza attı. Mart ayında bizimle buluşturmuştu. Parça playlistimizde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. 21 Mayıs Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Kalpsiz bir serseriyle, canlı versiyonuyla şimdi Simge Radyo D'de.

Roma'dan İstanbul'a yeni bir lüks tren hattı açılıyormuş. Orient Express'in yeni seferinde yolcular tam 5 gün boyunca Avrupa'yı trenle gezecekler ve böyle özel restoranlarda yemekler yeme şansını yakalayacaklar. Tarihi şehirler ve manzara dolu bir rota var. Ve tabii merak ediyorsunuz bilet fiyatları ne kadar diye, yaklaşık 20 bin euroymuş. İnanılmaz gerçekten. Yani ben genelde trene bindiğimde ya da metroya ya da metrobüse cam kenarı bulunca sevinenlerdenim. Ama bu 20 bin euro epey bir fazla geldi. Bakalım nasıl bir talep olacak? Orient Express meşhurdur biliyorsunuz. Filmlere, romanlara konu olmuştur. Ve önümüzdeki günlerde Roma'dan İstanbul'a böyle bir lüks tren hattı açılıyor. Nasıl bir talep olacak? Takip etmeye devam edeceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Vaktimiz Dar Sevgilim ve Bengü Beker Radyo D'de dinledik. Birazdan Kupa Kızı ve Sinek Valesi ile Buray ve Teoman burada olacak. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava, atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum, fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Buray ve Teoman Kupa Kızı

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Haziranda 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da 48 takım 104 maç gerçekleştirecek ve yine tarihi bir organizasyon olacak. Ama bir detay var. Final maçının en pahalı bileti FIFA'nın kendi platformunda 33.970 dolara çıkmış durumda. İkinci el piyasada ise bazı biletler 45.000 doları aşmış gözüküyor. Ve Trump'a Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk maçına gider misiniz diye sormuşlar. Gitmek isterdim ama 1000 dolar versem gitmem, dürüst olayım diye bir açıklama yapmış. Yani Amerika başkanı bile biletleri pahalı buluyor anlaşılan. Ve FIFA başkanı Infantino ise şunu açıklıyor: 500 milyon bilet talebi geldi, elimizde sadece 6-7 milyon bilet var. Yani talep arzın 70 katı, bu yüzden de bilet fiyatları bu şekilde gibi bir savunma yapmış. Gidenler, gidecek olanlar, uyguna bilet bulanlar kendilerini biraz daha şanslı hissedebilir. Peki, Dünya Kupası başladığında bakalım daha neler olacak, gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

D'de dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Akustikler, canlı performanslar, konser tadındaki tüm şarkılar yine burada Radyo D'de saat 22'de. 22-24 arası hafta içi her gün sahneyi Radyo D'de kaçırmayın. Sefo ve İrem Derici işbirliğiyle devam ediyoruz şimdi. Senden kalanlar Radyo D'de.

0: Oldu, birazdan Dinet burada olacak. Meğerse ile geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.054 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 53.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.633, çeyrek altın 11.249 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Instagram'ın yeni özelliğini duyurmuştum size. Şipşak özelliği, instant özelliği. Ve bu özellik kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Çünkü çok fazla böyle bildirim gelmeye başladı, görüntü gelmeye başladı. Kimisi yanlışlıkla oluyor, kimisi bilerek oluyor. Bilmiyorum, fark ediyor musunuz? Anlık fotoğraf paylaşımını öne çıkaran sistem yüzünden birçok kişinin direkt mesaj kutusu bildirim yağmuruna dönmüş durumda. Üstelik çoğu kullanıcı bu özelliğin ayarlardan kapatılabildiğinin bile farkında değilmiş. İsteyenler artık bu şipşak özelliğini, içeriklerini gelen kutusunda gizle seçeneğiyle kapatabiliyorlar. Aklınızda bulunsun. Sosyal medya yine yeni bir özellik çıkardı. Instagram ve herkes sinir olmuş durumda. Sonra kapatma ayarıyla uğraşıyor. Belki de sonrasında seveceğiz, bilmiyorum ama şu anda bana böyle tuhaf tuhaf fotoğraflar geliyor. İnsanlar farkında da değil. Bir dikkat edin bence, kullanıyorsanız etkin bir şekilde. Yanlışlıkla fotoğraflar yollamayın. Peki, Instagram demişken Radyo D104 biliyorsunuz bizim Instagram sayfamız. Diğer sosyal medya mecralarımız için de radyod.com'dan hepsine ulaşabilirsiniz.

0: Adım adım hafta sonuna yaklaşıyoruz ve Perşembe gününde bir kez daha hatırlatayım, zaman tüneli cumartesi ve pazar 22-24 bizimle buluşuyor. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katıyoruz. Bu cumartesi ve pazar günü de 22-24'te yine zaman tünelinde burada Radyo D'de nostalji yaşayacağız. Zaman tünelini cumartesi 22-24 kaçırmayın derim.
1: Eylül'ün sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

Martın camları bulup Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: İstanbul Müzik Festivali kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar klasik müzik repertuarının sevilen eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Festival konserleri Haziran sonuna kadar İstanbul'un farklı salonlarında gerçekleşecek. Harbi Açık Hava konserleri kapsamında ise birçok sanatçı Mayıs sonu ve Haziran boyunca sahne alacak. Tiyatro sahnelerinde klasik metinlerden modern uyarlamalara uzanan geniş bir repertuar dikkat çekiyor. Özellikle sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alan Bir Adam Yaratmak, Ağaçlar Ayakta Ölür ve Amadeus salonlarda izleyicilerini bekliyor. Sinema severler içinse aksiyon, korku ve dram türünde yeni yapımlar öne çıkıyor. Yerli ve yabancı yapımların yanı sıra bazı bağımsız filmlerde sınırlı salonlarda gösterimde.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen de.
4: Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
2: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Hani ve Derya Ulu'yla yeni saatin açılışını yaptık. Bu hafta boyunca kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bu saat içerisinde de yine sürpriz bir hediye kazanma şansınız olabilir. Beni biraz daha dikkatli takip edin. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Öğleden önce Radyo D'de yine harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Yine son dönemde sevdiklerimizden biri. Bir Gülü Sevdim ve Ceylan Ertem şimdi Radyo D'de. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Zihin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Tantaşçı konserleri için geri sayım devam ediyor. 22 ve 23 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda iki güzel stadyum konserine imza atacak Tantaşçı. Ve şu anda soracağım soruya doğru cevap verir. WhatsApp hattımız üzerinden bana ulaşan ilk isim olursanız bu konsere iki kişilik davetiye kazanacaksınız. Tantaşçı'nın ilk albümünün adı nedir? Eğer doğru cevabı biliyorsanız 0549-204-0104, 0549-204-0104. 22-23 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda konsere gitme şansını yakalayacaksınız. Tantaşçı'nın ilk albümünün adı ve kendi adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayın. Herkese bol şans.

0: Dedik birazdan Sezen Aksu burada olacak. Aşk dansı ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Radyo D. Top 20.
6: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
5: Radyo D.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: Uçtu. Gün içerisinde D-Mix her an Radyo D'de karşınıza çıkabilir. DJ Baybora mixliyor. Birbirinden harika mixler. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixler. Yaklaşık 7 dakikalık D-Mix şimdi bir kez daha Radyo D'de.
1: D-Mix. Favori parçaların ard arda seninle.

Radyo D'de dinledik yeniden yorumladığı parçasıyla bizimle buluştu. Onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik hatırlayacaksınız. RadyoD.com'dan podcastler bölümünden çok sık söylediğim gibi yeniden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Murat Boz ve Melek Mosso şimdi konuklarımız. Kolay değil Radyo D'de.

0: Boylu Boyunca ve Emir Can İrek Radyo D'de dinledik. Birazdan Umur Doma ve Hande Ünsal burada olacak. Gel'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.918 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 53.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 11.277 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
1: there. Reklam. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

de Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Tantaşçı 22 ve 23 Mayıs'ta İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda harika iki konsere imza atıyor. Ve az önce sormuştum, Tantaşçı'nın ilk albümünün adı nedir diye sormuştum. Rica ederim cevabını bana ilk ulaştıran şanslı isim Manisa'dan Birsen Dinçer oldu. Eşiyle birlikte gidecekmiş konsere. İki kişilik davetiye kazandı. Umarım konserde güzel, keyifli dakikalar yaşarsınız. Radyo D ve DreamTurk sponsorluğunda bu konserde yerinizi alacaksınız. Davetiyeler yine burada olacak önümüzdeki günlerde. Farklı şehirlerde de Tantaşçı konserleri var. Kazanmak için yine kulağınızı Radyo D'den ayırmayın. Burası Radyo D çünkü burada kazanmak çok kolay.

Yalınla şimdiki daha huzurlu yalın arasında en büyük farkın zamanla hayatı daha akışına bırakmayı öğrenmesi olduğunu vurguluyor. Bir röportajında böyle demişti. Yalın radyoda da konuğumuz oldu. Parçası Sonralar Bizim Değil'le bize eşlik etti. 20 yılı aşkın kariyeriyle Türk pop müziğine katkı sağlamaya devam ediyor. Ben Aykut Balcı. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce yine burada radyoda da buluşacağız. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Gün içerisinde kazanmak için yine bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken şimdi Emre Kaya konuğumuz oluyor. Fedai Radyo D'de.

0: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
1: Reklam.
2: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, Kılçık Hocam.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Ben Çağlar Demir. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyor. Şimdi Radyo D'de çok özel bir konuğum var. Önümüzde Kurban Bayramı var ve bayramın en güçlü duygularından biri de paylaşmak, dayanışmak ve ihtiyaç sahibine ulaşabilmek. İşte tam da bu noktada yıllardır milyonlarca insana umut olan bir kurumdan söz ediyoruz. Türk Kızılayı'ndan. 158 yıldır savaşta, afette, depremde, kriz bölgelerinde en zor zamanlarda insanların yanında olan Türk Kızılayı bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok noktasında da yardım eli uzatıyor ve bugün stüdyomuzda Türk Kızılayı'nın genel başkan yardımcısı Sayın Emre Koç telefonun diğer ucunda bizlerle birlikte ve kurban kampanyasından tutun da Gazze'ye uzanan yardım köprülerini, yıl boyu süren dayanışma modelini ve milyonlarca kişiye uzanan iyilik hareketini konuşacağız. Sayın Emre Koç, hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz efendim. Kurban Bayramı öncesinde şubelerimizle kurban çalışmalarımızı konuşuyoruz. Çorum'dayız. Çorum şubemizde toplantı yapıyoruz. Sahada size bağlanıyoruz sahadan.
0: Ne kadar gurur verici. Şimdi ayın baktığımda 27'si ile 30'u arası Kurban Bayramı. Ve yine her yıl olduğu gibi bu yılda Türk Kızılayı'nın özel olarak bize duyurmak istediği ve tüm Türkiye'ye, Türk halkına duyurmak istediği etkinlikleri var. Bunlara biraz değinelim diyorum. Mesela bu yılın sloganı gerçekten çok güçlü baktığımda. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye sloganı. Bu sloganın arkasındaki duygu ve mesajı tam olarak sizden alabilir miyim acaba?
1: Çağlar Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yerden Vekalet'te kurban kesim kampanyasının startını size vermiş oldunuz. Efendim, Türk Kızılayı 2006 yılından bu yana, yani 20 yıldır Vekalet'te kurban kesimi gerçekleştiriyor. Türk Kızılayı kurban bereketini sadece bayram günüyle sınırlı bırakmayıp bunu yıl boyu sürdürülebilir bir hale dönüştürüyor. Bunu nasıl yapıyor? Aslında bizim mottomuzun yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye mottosunun altındaki sebebimiz tam olarak şu. Türk Kızılayı kestiği kurbanların etlerini hijyenik tesislerde işliyor ve kavurma konservelerine dönüştürüyor. Bu konserveler de malumunuz uzun ömürlü, yüksek protein değerli ve güvenli gıdalar. Kızılayımız 800 gramlık konserveleri iki şekilde sahada vatandaşla buluşturuyor. Birincisi doğrudan hanenin sofrasına, aileye ulaştırıyor. Diğeri de Kızılayımızın Türkiye'deki aş evlerine ulaşıyor. Bu aş evleri vesilesiyle de yıl içerisinde yaşanan afetlerde, olağanüstü dönemlerde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an 365 gün hem kendi mutfağından bu etten faydalanacak şekilde hem de Kızılay aş evlerinden olağanüstü dönemlerde faydalanacak şekilde Kızılay kurban modelini 365 güne yayacak şekilde planlamış oluyor efendim.
0: Şimdi 365 güne yayılan bir dayanışma modeline dönüşüyor bu olay. Bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Bu birazcık da bundan bahsedelim isterseniz.
1: Tabii efendim, şöyle biraz daha bu sisteme giriş yapmadan önce ufak bir bilgi de paylaşmak isterim müsaade ederseniz.
0: Lütfen.
1: Kızılay geçen yıl 2025 Kurban Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışı toplamda 168 binin üzerinde hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Bu rakam aslında bizim bir önceki yıla göre de %15'lik bir artışımızı ifade ediyor. Bu da kişi sayısına vurulacaksa eğer, geçen sene kurban döneminde kurban bereketini 4,5 milyona yakın insanın sofrasına aslında eriştirmiş oluyoruz. Yani vatandaşımızın bağışladığı bağışların sayısal anlamda ne kadar çok insana değdiğini de bu rakamlarla paylaşmak istiyorum ki bir hayra, çok büyük bir hayra hep beraber vesile olduğumuzu anlatmak istiyorum. Türk Kızılayı öncelikle yurt içerisinde kurban konservesi modelini, yurt dışındaki kesimlerinde de taze et dağıtımı modelini uyguluyor. Kurban etini yurt içerisinde modern kombinalarda önce İslami usullere göre noter eşliğinde ve Kızılay profesyonellerinin şahitliğinde kesimleri yapılıyor. Ardından Çağlar Bey, etlerin tamamı kavurma konservesine dönüştürülüyor. Çünkü konservenin soğuk zincire ihtiyaç duymadan ülkenin en ücra köşesine de ya da bir afet bölgesine ya da bir köye de güvenli bir şekilde ulaştırıldığını biliyoruz ve bu şekilde ülkenin her tarafına 365 gün boyunca bozulmadan herhangi bir kayba uğramadan ulaştırabiliyor Kızılay'ın şubeleri, gönüllüleri, teşkilatları. Yurt dışında da belirlediğimiz ihtiyaç sahibi coğrafyalarda gene orada bilhassa Afrika'da etlerin taze bir şekilde bayramlık ikramı olmasının ötesinde besinsel değerinin de vatandaşlar tarafından, yurt dışındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bilindiğini, onların sofralarını hemen indirerek, taze bir şekilde indirerek onların da yanında oluyoruz. Yurt dışı kurban bağışçılarımıza yine Türkiye'den giden Kızılay profesyonelleri, Kızılay şube temsilcilikleri, gönüllüleri ve noterlerin huzurunda, hocalarımızın huzurunda kesimleri yapıldıktan sonra dağıtılıyor. Tabii konserve deyince bu artık vatandaşımız alıştı Kızılay kurban konserve modeline. Biz yurt içerisinde kullanıyorduk bunu ama malumunuz 7 Ekim'den sonra Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Oraya gıdanın girişi ne kadar zorsa, insani yardım malzemesinin, acil insani yardım malzemesinin, sağlık malzemesinin, medikal malzemesinin, barınma malzemesinin hepsi birbirinden gerçekten zor ve meşakkatli koşullarda ya giriyor ya giremiyor. Evet, işte tam bu noktada bizim Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini ulaştırabilmemiz gerekiyor. Bunun için de en doğru yöntem gene yurt içinde kullandığımız konserve modeli. Türk Kızılay'ı yurt içerisindeki kurban bağışı gibi kabul ediyor Gazze bağışını da. Neden? Gene yurt içerisindeki kombinelerde kesimini yapıyor. Yurt içerisindeki konserve fabrikalarında konserveye çeviriyor. Ve herkesin bildiği haberlerden, Kızılay'ın yayın organlarından takip ettiği şekilde bizim fırsat buldukça, sınır kapılarını açık gördükçe Türkiye'den iyilik gemisi kaldırıyoruz. En son 21. iyilik gemimizi Ramazan'da kaldırmıştık. İnşallah bu kurbanda da keseceğimiz kurbanları vatandaşımızın teslim ettiği emanetleri konserve haline getirip bir önceki kurbanda içeriye soktuğumuz konservelerin tamamı gibi gene bu kurbanda da kapıların açık olduğu anın fırsatını kollayacağız ve Gazze'ye inşallah kurban konservelerini ulaştırmış olacağız. Bugüne kadar Gazze'ye yaklaşık 1 milyon 300 bin adet kurban konservesi ulaştırmış durumdayız Çağlar Bey. Yani aslında bir başka söylemle neredeyse her aileye ortalama 2'şer kutu kurban payı konservesi ulaştırmış olmanın huzurunu, mutluluğunu emanetçilerimizle, bağışçılarımızla birlikte yaşıyoruz. Tabii bu bir yolculuk. Önce konserve haline geliyor, sonra Mısır'da Mersin Limanı'ndan gemi hareket ediyor, Mısır'ın El Aliş Limanı'na depolanıyor. Oradan Refah sınır kapısı açık olduğunda Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı işbirliğiyle de hemen Allah nasip ederse Gazze'nin içerisine bu besinleri, protein değeri yüksek bu besinleri sokmuş oluruz ve orada açlık sınırında yaşayan Gazze'lilere de bir soluk olmuş oluruz diyebilirim.
0: Şimdi Kızılay sadece kurban döneminde değil bu arada. Depremde de, afette de, kriz anlarında da hep sahada. Şimdi konserve modeli afet dönemlerinde size nasıl bir avantaj sağladı? Bir de buna değinelim isterseniz.
1: Tabii. Yani aslında çok çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kızılay'ın afet dönemlerinde devletimiz tarafından görevlendirildiği bir alan var. Türkiye Afet Müdahale Planı, kısa adıyla TAMSA, kanunla belirlenmiş bir plan. Kızılay barınma sisteminin başında bulunuyor Çağlar Bey. Yani bu ne demek? Herhangi bir olağanüstü dönem yaşarsak, herhangi bir doğal beşeri afet yaşarsak, Kızılay'ın devlet tarafından başlıca tanımlanmış rolü sahada beslenme kümesini yönetmek ve beslenme ihtiyacını sahada karşılamak. O yüzden bu kurban döneminde Kızılay'ın elde ettiği bağışların bir kısmı da kendi aşevlerinin mutfaklarına, soğuk hava depolarına giriyor. Bu olağan dönemlerde günlük kapasitemizin değerince çıkan yemeğin yanı sıra olağanüstü dönem kapasitesi de barındırılıyor bu aşevlerimize ve soğuk hava depolarında. Allah muhafaza yaşadık olağanüstü dönemi. Sahada vatandaşın ve afete müdahale eden görevlinin bir şekilde enerjiye, beslenmeye ve ayakta kalmaya ihtiyacı oluyor. İşte Kızılay'da tam bu noktada kapasite geliştirerek aşevleriyle, soğuk hava depolarıyla, profesyonel afet ekipleriyle, gönüllüleriyle birlikte bugün aldığı bu bağışların ya da olağan dönemde aldığı bağışların olağanüstü dönemde hemen sahaya acil bir şekilde yemek olarak inmesi, vatandaşa Türkiye Afet Müdahale Planı'nda Kızılay'ın ana sorumluluğu olan beslenme kümesindeki o süreci hiç eksikliğini yaşatmadan doğrudan evet buyurun öğününüz geldi deyip önüne hiçbir riski olmadan, hiçbir problem yaşamadan koymamız gerekiyor. Aslında bizim olağanüstü dönemlere de hazırlığımızı kurban gibi, Ramazan gibi dönemler bu şekilde sağlamış oluyor diyebiliriz.
0: Şimdi ilk kez vekaletle kurban bağışı yapacak dinleyicilerimiz olabilir. Onlara peki özellikle neler söylemek istersiniz?
1: Onlara şunu söylemek isterim. Arzu ederseniz 2025 yılında demiştim belki demediysem de ifade etmiş olayım kusura bakmayın. Kızılay'ımız belirlediği hedeflerin çok üstünde hedefle kapattı. 2026 yılında da hayırseverlerimizin tekil bağışçı sayımızın arttığını, teveccühlerinin bir hayli fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem yurt içerisinde Kızılay şubelerinin can siperhane gayretiyle hem yurt dışında Kızılaycıların gene can siperhane gayretleriyle emanetlerimizi güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine sağlıklı bir lojistik modeliyle ulaşıyor. Gönülleri rahat olabilir. Kurban konserve modellerimizle hem yurt içerisinde hem de Gazze'de bunu çok sağlıklı ve güvenilir bir şekilde imkanını bulduğumuz her an ulaştırıyoruz. Bunun haberlerini hem Kızılay'ın kendi sosyal medyalarından hem de ulusal kanallardan rahatlıkla görebilir. Önce gönüllerinin rahat olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sonrasında da ben bağış yapmak istiyorum diyorsa nasıl yapacak? Onu müsaade ederseniz.
0: Onu söyleyecektim. Yani 2026 vekalet bedelleri de açıklandı. Dinleyicilerimiz bağışlarını hangi kanallar üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir diye soracaktım. Lütfen değinirseniz çok memnun olurum.
1: Tabii hemen. Yurt içi ve Filistin için 17.250 Türk lirası, yurt dışı için 6.350 Türk lirası olarak vekalet bedelleri belirlenmiş oldu Çağlar Bey. Vatandaşlarımız için, hayırseverlerimiz için vekalet bedellerinde taksit imkanı da var. 2 ila 4 taksite bölünebilecek şekilde ödeyebiliyorlar. Bunları nereden ödeyecekler? Nereden vekaletlerini bağışlayacaklar? Efendim, öncelikle internet sayfamızdan bahsetmek istiyorum. www.kızılay.org.tr üzerinden girip kurban bağışını yurt içi ya da yurt dışı olarak seçebilir. Oradan kart bilgileriyle ödemesini yapabilir. Daha sonrasında Android'de ve iOS'ta bulunan Kızılay Mobil Bağış uygulaması üzerinden yapabilir. Tüm bankalardaki Kızılay bağış hesaplarına yapabilirler veznelere gidip. 7/24 FES ve EFT havale yoluyla yapabilirler. 168 çağrı merkezimizi arayıp yönlendirme kabul ederler. Ya da bulundukları il ya da ilçelerde bulunan, daha önce temas ettilerse ya da etmedilerse ayaklarına şöyle bir bismillah deyip adım atacakları Kızılay şubelerine bizzat gidip yüz yüze bağışlarını yapıp bağış makbuzunu alacak şekilde Kızılaycılara emanetlerini teslim edebilirler Çağlar.
0: Bir de bir şey daha sormak istiyorum özellikle Emre Bey. Şimdi özellikle bu bayram döneminde çok kritik bir başka konu daha var. Bu kan bağışıyla alakalı, Kızılay kan bağışlarıyla alakalı. Tatiller nedeniyle stokların düştüğünü biliyoruz ama dinleyicilerimize bu konuda nasıl bir çağrı yapmak istersiniz?
1: Efendim, hakikaten yine çok kıymetli bir noktadayız. Çünkü neden? Biz her zaman şunu diyoruz. Kan acilliği sürekli bir ihtiyaç ve aslında bu ihtiyacın temin kaynağı da sadece insan. Yani insan üretebiliyor bu ihtiyacı sadece. Bu şekilde başlayıp şunun altını çizmek istiyorum. Efendim, bayramlarda vatandaşlarımız malumuz tatilleri sürüyorlar, yer değiştiriyorlar, ikamet değiştiriyorlar ve bu da bazı telaşları bizim önümüze koyup kan stokları açısından azalmanın yaşadığı seyahatle beraber ve tatille beraber azalmanın yaşadığı bir döneme bizi sokuyor. Oysa hastanelerde kan bekleyen ihtiyaç sahiplerinin sayısı bayram seyran dinlemiyor, azalmıyor ve aynı tempo ile devam ediyor. Kızılay her gün 1400 hastaneye 10.000 üzeri üniteyi sevk etmekle sorumlu ulusal güvenli kan temini projesi kapsamında. O yüzden biz de diyoruz ki bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza bayram dönemini bir iyilik fırsatına çevirelim. Kan vermeye uygun hayırseverlerimizi yanlarında bir yakınlarını da alarak en yakın kan bağış noktalarına davet edelim. Peki ben yer değiştirdim. Evimin orada Kızılay kan bağış noktasını biliyordum ama şehir değiştirdim. Burada nereden bulabilirim diye soran olursa da kanver.org adresiniz üzerinden vatandaşlarımız bulundukları lokasyonda nerede Kızılay kan bağış noktası varsa bulabilirler. Telefon açabilirler. Ben geliyorum dedikten sonra arkadaşlarımız zaten vatandaşlarımız gelene kadar orada görev süreleri boyunca kan alma çalışmasını gerçekleştirecekler. Unutmayın tek bir ünite kan 3 ayrı hastaya da umut oluyor diyelim sizler vesilesiyle efendim.
0: Peki biraz da Emre Bey size duygusal tarafını sorayım. Yıllardır bu organizasyonun içinde olan biri olarak bayram sabahı sizde en çok hangi duyguyu ağır bastığını hissediyorsunuz?
1: Efendim ben şu duygunun ben tarafından çok ağırlığını hissediyorum. Kurban'da, Ramazan'da Kızılaycılar gerçekten çok hareketli, çok heyecanlı ve çok gururlu oluyorlar. Neden? Çünkü Kızılaycılar sahaya inmek ve ihtiyaç sahibiyle buluşmak istiyorlar. Dertlere derman olmak istiyorlar. Sorunlara çözüm olmak istiyorlar. Talepleri karşılamak istiyorlar. Bu sebepten de çok büyük bir dönem bizi bekliyor. Biz aylardır bu operasyona hazırlanıyoruz. Hem bağış kanallarımızla hem yurt dışında kurban keseceğimiz 30 ülkede hem yurt içerisindeki operasyonumuzla ve tüm teşkilatlarımızla. Bu teşkilatlarımızın içindeki gurur, heyecan bende de var. Çünkü biz Kurban Bayramı'nın birinci günü itibariyle kurbanlarımızı keseceğiz. Konservelerimiz ve taze etlerimizi alacağız. Öncesinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerinin kapılarına vura vura tek tek hallerini, hatırlarını sorup hayır dualarını alıp yüzlerindeki tebessüme de şahit olduktan sonra görevini yerine getirme arzusuyla inşallah hep beraber ülkece bir Kurban Bayramı'nı daha yıl boyu yaşatabiliyorsak mantığıyla ihtiyaç sahibinin kapısını çalacak, halini, hatrını soracak, yüzündeki tebessüme de şöyle bir vesile olacak şekilde kendimizi gururlu, mutlu, mağrur evimize atmanın gayreti içerisinde olacağız. Aslında bütün Kızılaycıları heyecanlandıran bu tatlı yorgunluk olacak diyebilirim.
0: Bu özellikle düşünceleriniz bizim için çok değerli. Son olarak iletmek istedikleriniz var mı dinleyicilerimize Emre Bey?
1: Efendim ben dinleyicilerimizden Kurban Bayramı döneminde, Ramazan Bayramı döneminde Kızılay'ın bağış kanallarına ve olan dönemlerde kan operasyonlarına destek olmalarını hasreten rica edeceğim. Çünkü bu aslında bir milli ödev gibi de düşünebiliriz Çağlar Bey. Çünkü Kızılay olan dönemde ve olağanüstü dönemde toplumsal dirençliliği arttırmaya yönelik 158 yıldır ayakta duran Cumhuriyet'ten eski bir köklü iyilik çınarımız. İyilik çınarımızı yalnız bırakmamalarını, yaptığı faaliyetlerde yanında olmalarını ve aslında şunu unutmamalarını rica ediyoruz. Şimdi vatandaşımızın Kızılay'la buluştuğu her bağış ortamında aslında Kızılay aracı kurum. Vatandaşımız birbirini destekliyor. Vatandaşımız kapı komşusunu destekliyor. Görmeye fırsat bulamadığı vatandaşını destekliyor. İşte kan ihtiyacı olan hastanede bir dua, bir şifa, bir ilaç bekleyeni destekliyor. Sofrasına bereket olsun diye kurbanı, Ramazan'ı olağan dönemde aş evinden evine sıcak yemek giden Ayşe teyze, Ahmet amcanın hayır duasını bekliyor. O yüzden ötürü biz aslında birbirimize yardımcı oluyoruz. Kızılay, veren elle alan el arasında bir köprü diyebiliriz. O yüzden milletimizin kurumunu, milletimizin desteklemesini istirham ediyor sizler vesilesiyle. Bu imkanı verdiğiniz için de sizlere de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de bu değerli düşüncelerinizi paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi Hanımlar Beyler Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Koç stüdyodaydı. Telefon bağlantısıyla konuğumuz oldu. Kurban bereketinin sadece bir gün değil, yıl boyunca da sofralara ulaştığı bu büyük dayanışma hareketini beraber konuştuk. Paylaşmanın, iyiliğin ve dayanışmanın büyüdüğü bir bayram olması dileğiyle diyelim Emre Bey.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum tüm radyoda dinleyicilerine. Selamlar, sevgiler.
0: Sağ olun. Şimdiden tekrar dediğiniz gibi hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok, aidat da yok.
8: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: reklam.
1: Radyo D. Kamu spotu.
2: Mesafeler dert değil, yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için kızılay.org.tr.

Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.895 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.60.

0: 1, Euro 53.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.661, çeyrek altın 11.296 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Reklam. Radyo T.
6: Sıradaki şarkı paylaşım yapıp beğeni sayısına takılanlara gelsin.
7: Radyo D, hayatın içinde

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: İstanbul Müzik Festivali kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar klasik müzik repertuarının sevilen eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Festival konserleri Haziran sonuna kadar İstanbul'un farklı salonlarında gerçekleşecek. Harbi Açık Hava konserleri kapsamında ise birçok sanatçı Mayıs sonu ve Haziran boyunca sahne alacak. Tiyatro sahnelerinde klasik metinlerden modern uyarlamalara uzanan geniş bir repertuar dikkat çekiyor. Özellikle sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alan Bir Adam Yaratmak, Ağaçlar Ayakta Ölür ve Amadeus salonlarda izleyicilerini bekliyor. Sinema severler içinse aksiyon, korku ve dram türünde yeni yapımlar öne çıkıyor. Yerli ve yabancı yapımların yanı sıra bazı bağımsız filmlerde sınırlı salonlarda gösterimde.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
6: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Beğendiniz mi? Bu ve daha fazlası sahne programında akustik versiyonları yer aldığı harikulade bir program. Hafta içi saat 22'den gece arasına müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo'da 104'ten konsere gidemiyorum diye üzülmeyin. Biz radyoda ayrıcalığıyla hafta içi her gün saat 22'den gece arasına konseri böyle akustik versiyonların yer aldığı şarkılarla ayağınıza getiriyoruz. Ediz'i geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Şimdi zaman, mottosunu sizlerin belirlediği sıradaki şarkı. Radyo de ayrıcalığıyla dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı bu yıl bambaşka olacak diyenlere gelsin.
2: Radyo de hayatın içi.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
1: there. Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boynerde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen boynere gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
3: Radyo T. Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104 Hanımlar Beyler. Bir kez daha keyifli günler. Şimdi önümüz Kurban Bayramı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin daha da anlam kazandığı günlere yaklaşıyoruz. Bugün stüdyomuzda yine çok kıymetli bir konuğumuz var, telefonun diğer ucunda. Tam 28 yıldır lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların ve ailelerin hayatına umut olan LÖSEV, bu yılda yine her kurban lösemili çocuklara can diyerek Kurban Bayramı kampanyasını başlatmış durumda. Sadece bayram sofralarına değil, yıl boyunca binlerce ailenin hayatına dokunan bu büyük dayanışmayı konuşacağız. Bugün bizimle birlikte yine aynı zamanda telefonun diğer ucunda Neslihan Çelik Hanım var. Ve hem LÖSEV'in yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi hem de bu yılki kurban kampanyasının detaylarını konuşacağız. Kendisi LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatörü aynı zamanda. Neslihan Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz umuyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Önümüz bayram. Şimdiden bayramınız da kutlu olsun.
1: Çok teşekkürler. Sizin de aynı şekilde.
0: Şimdi öncelikle bu yılın kampanyası sloganı çok güçlü. Her kurban lösemili çocuklara can. Ve bu sloganın arkasındaki duyguyu ve mesajı tam olarak sizden almak istiyorum.
1: Tabii ki. Şöyle, aslında biz LÖSEV olarak şunu çok net görüyoruz. Tedavi sürecinde çocuklar için sağlıklı beslenme çok önemli. Özellikle et ve et ürünleri tüketmeleri, bu ürünleri onlara düzenli bir şekilde ulaştırabilmek birçok ailemiz için çok büyük bir destek oluyor. Ve bizler de kurban bağışları sayesinde 12 ay boyunca lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklarımıza bu sayede, bu Kurban Bayramı dönemindeki bağışlar sayesinde et ve et ürünleri desteklerini ulaştırabiliyoruz. Çünkü bu tedavi sürecinde kan değerleri düşebiliyor, protein, et tüketmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında altında yatan en önemli sebep bu ve birçok ailemiz de maddi olarak tabii ki bunu sağlaması çok mümkün olmuyor.
0: Hı hı. Şimdi Kurban Bayramı denince insanlar genellikle böyle bir kaç günlük bu yardım süreci olarak düşünüyor bunu. Ama LÖSEV'de bu destek bildiğim kadarıyla 12 yaya yayılıyor. Bu sistem nasıl işliyor? Biraz da buna değinelim isterseniz Neslihan Hanım.
1: Tabii ki, aslında vekaleten kurban bağışları sayesinde kesilen kurban etlerinin bir bölümü dinlendiriliyor ve bayramın hemen ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanıyor. Yani protein değerini kaybetmeden, biz çünkü entegre et tesisleriyle anlaşmalar gerçekleştiriyoruz ve orada noter huzurunda, din görevlisi eşliğinde bu kesimler gerçekleştiriliyor. Bir kısmını dağıttıktan sonra kalan kısmı bu firmada emanette oluyor ve 12 ay boyunca bize vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde iletiyorlar. Biz de bakımıza kayıtlı ailemize ulaştırıyoruz bu yardımları. Ama tabii ki dediğiniz gibi, yani bu süreçte alınan yardımlar yıl boyunca değerlendiriliyor, fakat işte mesela bayramda yine kurban bağışı dışında bayram bağışı şeklinde tabii ki bu bayram bağışları da bizim için çok kıymetli, destek olan bağışlarımız oluyor. Çünkü sadece kurban döneminde değil, yine yıl boyunca çocuklarımızın ilaçtan eğitimine, temel ihtiyaçlarından sosyal desteğe kadar birçok alanda yanında olup katkı sağlamaya çalışıyoruz aslında.
0: LÖSEV'in en çok dikkat çeken taraflarından biri şeffaflık konusu ve vekaleten kurban kesim süreci nasıl ilerliyor? Bir de insanlar bağış yaptığında süreç nasıl takip edilebiliyor?
1: Yani dediğim gibi biz bunu entegre tesisleriyle anlaşarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de gerçekleşiyor tüm kesimler ve noter huzurunda din görevlisi eşliğinde gerçekleştiriliyor. Bağışlarını gerçekleştirdikten sonra SMS'le bilgi geliyor. Kesim gerçekleştikten sonra aynı şekilde SMS'le ya da mail yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Telefon aramaları gerçekleştiriliyor. Yani bizzat takibini de yapabiliyorlar. Aynı zamanda hem sosyal medyaya hem web sitemize yine kesimhanelerden görüntüler yüklüyoruz. Ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere ulaşıyor. Bu çok önemli. Çünkü biz sosyal incelemeler sonucunda gerçekten ihtiyacı olan ailelerimize bankamıza kayıtları gerçekleştirdikten sonra bu yardımları ulaştırıyoruz. Birçok kişi işte zorlanıyor, gerçekten ihtiyacı var mı, nereye bağış yapabilirim, ihtiyaç sahibi mi diye düşünebiliyor. Hani normalde kendisi bir kurum aracılığıyla yapmadığında. Fakat LÖSEV'e gönül rahatlığıyla bağışlarını gerçekleştirebilirler. Gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak hem maddi yardımlar hem aileyi destekler. İşte şu an Kurban Bayramı sebebiyle geçen yıl elde edilen vekaleten kurban bağışları sayesinde biz artık daha bu bayrama kadar bile ek bağışlarına devam ediyoruz. Şimdi yeni dönem bu bayram döneminde alacaklarımızı da yine önümüzdeki sene 12 ay boyunca hastalarımıza ulaştırıyor olacak. Hakikaten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor diyebiliriz.
0: Şimdi LÖSEV sadece çocuklara değil yetişkin kanser hastalarına da destek oluyor. Baktığımda bunu görüyorum ve bu destekler hangi alanları kapsıyor diye bir de sizin detaylandırmanızı isteyeceğim.
1: Evet, birçok kişi bunu daha hala bilmeyebiliyor ama artık LÖSEV hem çocuk hem yetişkin tüm kanser hastalarına destek veriyor. Evet, LÖSEV'li çocuklarla başladık ama artık tüm kanser hastalarına desteklerimizi sürdürüyoruz. Tabii sadece hastaya yönelik de değil bu yardımlarımız. Tüm aile fertlerini aslında önemsiyoruz. Çünkü onların morali yerinde olacak ki hastaya bir fayda sağlayabilsinler. Yine bu tedavi sürecinde tabii ki hastanın da morali çok önemli. Hem moral etkinlikleriyle yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Hem de çok yönlü. İşte annelerimiz için projelerimiz var. Annemin de yüzü gülüyor diye. Fedakar babalarımızla bir araya geldiğimiz çalışmalar var. İnanın çok fazla, çok yönlü projelerimiz var ve tüm aile fertlerini bu anlamda ve çocuk yetişmiş tüm hastalarımızı yalnız bırakmamak adına desteklerimizi sürdürüyoruz.
0: Şimdi aynı zamanda baktığımda bu LÖSEV'de bir Etkart sistemi son yıllarda çok dikkat çekiyor. Bu sistem ailelerin hayatını nasıl kolaylaştırıyor? Şimdi bu da bir özellik. Buna da değinmenizi istiyorum. Ben böyle ara ara bakıyorum başlıklara. Bunu da dikkatimi çeken konular arasında. Buna da bir değinebilirsek.
1: Evet, yani vakumlu paketlerde ulaştırmanın yanı sıra LÖSEV Etkart diye bir uygulamamız var. Yine aynı şekilde işte bu tabii işte kuşbaşı, parça, destek olarak da dağıtılıyor. Ama aileler de yine bu karta tanımlanmış özel bakiyelerle et ve et ürünlerini yine anlaşmalı marketlerden temin edebiliyorlar rahatlıkla.
0: Evet. Şimdi az önce de LÖSEV sadece çocuklara değil yetişkinlere de destek olduğuna değinmiştik. 90'lı yıllara baktığımda LÖSEV'de başarı oranı %20'lerdeyken bunu geçen yılı dikkatimi çekmişti. LÖSENTE'de %94'lere ulaşıldığı belirtiliyor sizin tarafınızdan. Hani bu gerçekten güzel bir rakam.

0: de hem de bakımıza kayıtlı hastalarımıza biz bunun önemini anlatıyoruz. Hastanemizde uygulayabiliyoruz ama bizim yardımlarımızdan faydalanması için hastanemizde tedavi görmesi gerekmiyor aslında. Tüm Türkiye'ye desteklerimizi sürdürüyoruz. Yani Lösate'deki bu iyileşme oranlarının bu kadar yüksek olmasının bir sebebi de dediğim gibi hani moral, beslenme, hijyen bunları aslında sağlayabilmemiz.
1: Peki bu kurban bağışı dışında insanlar LÖSEV'e hangi yollarla destek olabilir?
0: Aslında tüm bankaların ekranlarında, bağış ekranlarında LÖSEV'in hesapları yer alıyor. Yani hiçbir IBAN numarasına gerek olmadan internet bankacılığı hatta belki aplikasyonlardan bile ödemeler bağış adımı izlenerek rahatlıkla bağışlarını, bağış seçeneklerini seçerek gerçekleştirebiliyorlar öncelikle. Ama onun dışında www.lösev.org.tr adresinden de yine girerek web sitemizden yani bağışlarını kolaylıkla, rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Onun dışında şubelerimizi ziyaret ederek yapabilirler. Bayram boyunca yine tüm şubelerimiz açık olacak. Aynı şekilde SMS bağışı da 3406'ya mesaj atarak LÖSEV yazabilirler. Bağış, mücadele, can gibi hani birçok alternatifler var.
1: Peki şöyle diyebilir miyiz Neslihan Hanım? Yani bugün mesela ekonomik şartlarda birçok insanı bu ekonomik şartlar zorlasa da ben büyük bağış yapamam diyen dinleyicilere aslında söyleyebileceğimiz en güzel şey SMS yani değil mi?
0: Tabii ki 3406'ya mesaj atarak destek olabilirler. Dediğiniz gibi bir hisse bedelimiz yani hani değişiyor bu tabii ki yine. Diyanet'in açıkladığı da bir rakam var ama bizde hijyenik koşullarda entegre e-tesisleriyle anlaşma gerçekleştiriyoruz dediğim gibi. Hı hı. Bizim bir hisse bedelimiz 21.000 TL ama bu ve kerten kurban bedeli, bayram bağışı, çocukların tedavileri için, işte eğitimleri için destek olmak isteyen birçok kişi olabiliyor. En kolay da yapabilecekleri aslında dediğiniz gibi belki 3406'ya bir mesaj atmak.
1: Ya yani LÖSEV denince insanların aklına sadece LÖSEV'i gelmesin. Arkasında çok büyük bir mücadele var sizin de dediğiniz gibi. Eğitimlerinden tutun da eğitim masraflarına kadar. Şimdi bayramın paylaşma kültürünü çocuklara anlatırken sizce toplum olarak hangi değerleri yeniden hatırlamamız gerekir Neslihan Hanım?
0: Yani tabii çocuklarımızla biz bu arada bayramlaşma yani ailelerimizle de bayramlaşıyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz bayramın ilk günü. Çocuklarımız için eğlenceli aktiviteler organize ediyoruz. Yine işte o bayramın neşesini büyükleriyle bir arada olmayı yaşasınlar. Bayramlıklarını hediye ediyoruz. Hastane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz yine aynı şekilde. Hastanedeki hastalarımızı unutmuyoruz. Çünkü onlar bayram döneminde hastanede geçirmek zorunda olan, tedavisi devam eden hastalarımız var. Çocuklarımızın bayramlıklarını, bayramlık kıyafetlerini, ayakkabılarını iletiyoruz, oyuncaklarını iletiyoruz. Ve öncelikle LÖSEV ailesi olarak onlarla bayramlaşmayı ve dediğiniz gibi bu kültürü yaşatmayı arzu ediyoruz.
1: Evet. Şimdi bir bağış bazen sadece maddi bir destek değil tabii ki. Bir aile içinde umut anlamına geliyor. LÖSEV'de umut kelimesi sizin için neyi ifade ediyor desem?
0: Yani umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü lösemi ya da kanser tedavi edilen bir hastalık diyoruz. Gerçekten çok büyük bir mücadele. Çünkü yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden bildiğimiz yetişim kanser hastalarına da artık destek veriyoruz. Ve bu anlamda iyileşmiş çocuklarımızla bağı hiçbir zaman koparmıyoruz. Onları bir araya getiriyoruz. Umut her zaman var diyoruz. Çocuğu iyileşmiş bir anneyle yeni tanımlanmış bir anneyi bir araya getirdiğimizde aslında o umudu aşılamış oluyorsunuz. Dolayısıyla hani bu büyük bir mücadele ve umut olmadan aslında hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz diyebiliriz. Umudumuzu kaybetmiyoruz.
1: Yani güzel söylediniz. Şimdi şu anda bizi dinleyen biri ben hemen destek olmak istiyorum derse, siz az önce söylediniz ama programın da böyle sizinle olan sohbetimizin sonuna doğru geldikçe derlemek ve toparlamak gerekirse hangi yolları kullanabilir, tekrar edersek sevinirim.
0: Bankalar aracılığıyla tüm bankaların ekranlarında, banka şubelerinden ya da internet bankacılığı kullanarak hiçbir masraf ödemeden ve IBAN numarasına gerek olmadan hatta bağışlarını kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. şubelerimizi ziyaret ederek yapabiliyorlar. Aynı zamanda LÖSEV'in web sayfasından www.

0: www.losel.org.tr adresinden de yine kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.
1: Peki bugün Radyo D ayrıcalığıyla Türkiye'ye tek bir cümle söyleme şansınız var. Ve Kurban Bayramı öncesi ne söylemek istersiniz?
0: Yapılan her bağış ailelerimiz için gerçekten çok büyük destek oluyor. Biz de LÖSEV olarak bize emanet edilen bu yardımları aslında ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu bayramda herkesi desteğe, dayanışmaya davet ediyoruz.
1: Bizimle yapmış olduğunuz bu paylaşım çok değerliydi Neslihan Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler, bugün LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatörü Sayın Neslihan Çelik'le çok özel bir sohbet gerçekleştirdik telefon aracılığıyla. Unutmayalım, hep söylüyoruz, yapılan her destek bir çocuğun hayatına umut, bir annenin yüzüne tebessüm ve bir ailenin yarına yine tutunması demek. Kurban Bayramı yaklaşırken de siz de bir çocuğun hayatına dokunmak isterseniz detaylara LÖSEV'in resmi web sayfasından ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Neslihan Hanım, görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz ve herkese iyi bayramlar diliyoruz.
1: Size de iyi bayramlar, iyi günler diliyorum.
0: Hoşçakalın.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
4: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.887 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 53.12'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.649, çeyrek altın 11.275 liradan alıcı buluyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün. Bir güldün beni, geri döndürdün beni, bulamazdım yine başa döndüm.
7: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
8: there. Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
9: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
8: 40 bin mi?
9: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve

fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

Popüler müziğin başarılı genç kadın vokali Elif Buse Doğan ve bir yandan da başarılı vokal ama söz yazarı. Söz ve müziği de Çağrı Kaymak imzalı. Elif Buse Doğan'ın yeni single'ı Yangın Yeri. Onu geride bıraktık dakikalar sonra. En iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 22 ve 23 Mayıs, İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, organizasyon Bayhan Müzik, biletler Spaso'da, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyodayız 4. Keyifli günler herkese. Perşembe günündeyiz. Sevdiğiniz yıldızları gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de seninle buluşturmaya devam ediyoruz. Hande Yener ve Madrigal ikilisi geride bıraktığımız 3 Nisan'da şu an dinlediğiniz Ego'yu bizlerle buluşturdu. Harikulade bir şarkı olarak onu geride bıraktık. Bir de her zaman olduğu gibi Radyo D'de yine bu yılda gün boyu, hafta boyu kazandırmaya devam ediyor. Sürpriz davetiyeler, sürpriz hediye çekleri. Kulağınız dört açıp radyodayı dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
3: D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit

Radyo D. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Deniz Seki, seni bana katsam. Mesela...

0: reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abiye. Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Radyo T. Kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Neco bu şarkıyı 77 yılında ilk kez seslendirdi ve aslında 76 yılında bu şarkı Joe Dassin tarafından Fransızca olarak seslendirilmişti ve sözler Fikret Şeneş tarafından yazılarak 77 yılında bize dahil oldu. Yıllar sonra da Deniz Seki bu şarkıya hayat verdi. Seni bana katsam. Ve Deniz Seki'yi geride bıraktık. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbirsizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız yılda o isimlerden biri olmuştu. Melankoli tarzın canavarı olarak kendini nitelendiriyor. Can Ozan, acıtır gibi severek. Burada müziğin ve eğlencenin. Frekans Radyo D 104'te.

Radyo T'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Ve gidişat adını verdiği yeni çalışmasıyla da ilgiyi bir hayli üzerine çeken isim diyebilirim. Hemen hatırlatalım. Tarihler 22 ve 23 Mayıs'ı gösterdiğinde ilk olarak İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve 5-6 Haziran'da da Giresun Çotanak Stadyumu'nda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda gerçekleştireceği konserleriyle, sevenleriyle buluşmayı planlıyor. Tam ona söyle. Radyo D'de.

0: Reklam.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır?

0: alınır. Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

De tek bir isim altındayız. Radyo'da 104 Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberlerini buralardan takip edebilirsiniz. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber yine her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104'te.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: İstanbul Müzik Festivali kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar klasik müzik repertuarının sevilen eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Festival konserleri Haziran sonuna kadar İstanbul'un farklı salonlarında gerçekleşecek. Harbiye Açık Hava konserleri kapsamında ise birçok sanatçı Mayıs sonu ve Haziran boyunca sahne alacak. Tiyatro sahnelerinde klasik metinlerden modern uyarlamalara uzanan geniş bir repertuar dikkat çekiyor. Özellikle sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alan Bir Adam Yaratmak, Ağaçlar Ayakta Ölür ve Amadeus salonlarda izleyicilerini bekliyor. Sinema severler içinse aksiyon, korku ve dram türünde yeni yapımlar öne çıkıyor. Yerli ve yabancı yapımların yanı sıra bazı bağımsız filmlerde sınırlı salonlarda gösterimde.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo
2: D. Allah! Allah!
3: Gel!
2: Korkma!
4: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
2: Buradayım, bırak kardeşimi! Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
4: Zeynep'ten gözü kara hamle.
5: Ah! Zeynep!
4: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: evlam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaencele Kılçık hocam.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: siz iyi uyuyun diye Fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net, pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Merhabalar, ben Bahadır Tatlıöz. Şu an Radyo D'de benim şarkımı dinliyorsunuz.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.818 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.618, çeyrek altın 11.224 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Derya Ulu. Hani?
4: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
5: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
6: there. Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında İncirli Mecidiyeköy, Topkapı Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: Reklam.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri
2: ve bonuslar yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz.

0: reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Opel.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.746 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.595, çeyrek altın 11.185 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Göksel, Alev Alev.
3: Ben de.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
8: Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
9: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Ayrıca uygulamada öğretmenler için okul acil modülüne yer verilirken, KADES uygulaması da akıllı saatlere uyumlu olacak. Tarım Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin yapay et yasağını iddia edilenin aksine çok daha güçlü yasal dayanağı ve bariyere kavuşturduğunu belirterek, Türkiye sınırları içinde yapay et üretiminin ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve olmayacağını belirtti. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 oldu. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2.38 çocukken 2025 yılında 1.42 olarak kayıtlara geçti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'de %99 desteği olduğunu öne sürerek, belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim ifadelerini kullandı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu 27. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Trabzon yağmurlu 19 ve hafif yağmurlu, aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, and love is always
3: there. Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Intel 2. nesil Core 5 işlemcili Casper Excalibur Notebook 59.999 liraya, Huawei MatePad SE 8'e 128 GB MI tablet 9.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Pilot garaj oto ekspertiz.
10: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
0: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: insano. Biraz da vücudu göbeği oynatmalıyım.
1: Canım benim, canım, canım, canım. Selamlar, selamlar, selam.

0: kafayı oynattık mı ya? Herkese selam, selam, selam, selam. Radyoda deliler cazalıyara,
1: hep bu konuya sarmış.
0: Ya ne haber, nasılsınız siz, hayırdırsınız siz var ya. Ve efendim Antep'ten geldiğim sevgili dinleyenler. Hayatımda ilk defa, yani genelde hep sıcaktır Antep, Adana falan. Antep'te yağmur yedim, yağmur. Vallahi bir taraflarım yosun tuttu, yemin ediyorum. Hemen toplanalım 0549-204-0104'e. Buyursunlar.
2: Evet.
0: Aha. Evet, hemen patlatacağım günün konusunu. Patlat diyor günün konusunu. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Deyliler beklemekten merak emojisine dönüştü burada diyor bak.
3: Kinada, sinemada, heyberda.
4: Sevindik mi, delirdik mi?
0: Ama şimdi geldik. Sevilenleri, değilirenleri görmek istiyorum efendim. Evet. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Aygül Aydın'la delirmemiz benimle birlikte zirveye çıkıyor efendim. Dün deliremedik ama ben olduğum yerde delirdim dün. Kafayı yedim. Gerçekten. Ya yağmurlar falan memlekette çok acayip gidiyor. Ben gittim Antep'e, indim. Hava tabii İstanbul'da dün güzeldi ben gittiğimde. O kadar kötü değildi. Anam yine uçak başladı harmandalı oynamaya falan. Hadi onu geçtik bilmem ne. Çok yağmur var Antep'te falan. Vallahi bak şu an sağ bacağım yosun tutmuş durumda yani. Uçaktan iniyorsun, yağmur tokatlamaya başlıyor. Şakır şukur bilmem ne. Nasıl olacak? Ya bu iklim silahını mı vurduk, ne yaptık? Yemin ediyorum bambaşka bir şey oldu ya bu. Her taraf, insanoğlu Türkiye'de yosun tuttu yemin ediyorum ya. Bak şu an mesela CNN'de sel ve heyelanın olduğu Hatay sular altında sevgili dinleyenler. Can kaybı var. Geçmiş olsun bu arada Hatay'a tekrardan. İstanbul için bugün AKOM'un saat verip gece 23'ten sonra hava değişiyor. Rüzgar etkisiyle fırtına, yağmur diyor. Ya değişti yani, hani ya uğraşıyoruz, yaza sokamıyoruz iklimi yani, bu ne acayip bir şey oldu. Tam böyle diyoruz, sıcaklar gel güzel mesela Sivas'ta gördüm Kılıçkaya Barajı 7 yılda ilk kez tam doluluğa ulaşmış sevdiğin, yani 7 yılda ilk kez. Mesela bununla birlikte Elazığ Keban Barajı, Van Koçköprü Barajı, Muş Alpaslan Barajı. Çok önemli bu barajlarımızın dolması. Ama ben Antep'te hayatım boyu hiç yağmur görmedim. Hani sıcak yerlerde, Adana'da falan. Zaten Anteplileri de gördüm, hepsi yosun tutmuşlardı. Şakır şukur bir yer. Efendim geldik ama buradayız. 0549-204-0104. Yağmurları, çamurları aşağı aşağı aşağı böyle dağları dele dele geldim vallahi. Siz de burada mısınız? 0549-204-0104'e bir alalım sizi de. Var mı efendim yosun tutan dinleyicilerimiz, var mı? Nerede? Samsun'da felaket. Evet, onu da söylemiştim, doğru.
5: Bu bir çılgın dershane hikayesi. Bu dershane çılgınlığı da kendisi. Müzik son ses.
0: Bakayım canımız, çılgın dinleyicilerimiz.
5: Çıldırıp dinlesin.
0: Çıldırmak için buradalar mı efendim? Bir sesinizi duyayım da şöyle bir.
5: Bence
0: yarışta... Ne oldu, diller ağzımızda mı yosun tuttu? Ne oldu, ne oldu arkadaşlar?
6: İrfan'ım gelmiş.
0: Canım.
6: Hoş gelmiş.
0: Adam ya.
6: İrfan vallahi. Aslanan mutlu etmiyorsa... Meşgul de etmiyor. Geliyor. Belleniyoruz.
0: Hoş geldin.
7: Jenerik'in sesi bile, o dershane müziği bile insan arıyor yani, arıyormuş. Böyle çok tatsız, sızsızlık. Hoş geldin, iyi
0: canım
7: geldin.
0: Benim. Teşekkürler, sağ olun.
8: İrfan, iyi bayramlar, hoş geldin.
0: İyi bayramlar abicim. Herkese, yayınımızı dinleyen herkese iyi bayramlar. Antep'te, evet, hala daha çok yağmur yağıyormuş. Karadeniz oldu sanki diyor Antep. Antep'ten Mehtap Hanım yazıyor.
9: Hoş geldin İrfan Hanım, hoş geldin. Bulutlu, yağmurlu bir günden merhaba diliyorum sana.
0: Canım benim, merhabalar. Özkan'cığım sen de hoş geldin. Ne yaptın dişleri? Valla dinleyicilerimizin de her şeyini, bütün özel hayatınızı biliyorum yemin Bazen böyle bazı dinleyicilerimiz kocamla bu ara arabaya binmiyoruz, o yüzden dinleyemiyorum falan yazıyor. Valla her şeyini haber veriyor. Ya kocasıyla arası mı kötü, görüşmüyor mu, ne yapıyor falan. Bütün dedikodular bende, yemin ediyorum.
10: Kardeşim hoş geldin Antep'ten.
0: Canım benim. 8 tane dişim gitti diyor. Geçmiş olsun yahu.
11: Efendim, ben Gaziantep'teyim.
0: Gaziantep'ten mi?
11: Efendim, Gaziantep'ten ben Selim.
0: Gaziantep'ten Selim mi diyor? Selim'cim öpüyorum canım benim. Şimdi bakacağım. Ya tam yayına girerken biliyorsunuz dün konser dönüşü fenalaşan Haluk abi, Haluk Levent yoğun bakıma alınmıştı. Güzel bir haber aldım. Galiba taburcu edildi az önce. Tam da şey olmasa onu bir teyit edelim. Ya çok geçmiş olsun canımız Haluk Levent'e. Radyoda eden selamlar, sevgiler yolluyoruz. Geçmiş olsun. Haluk Levent konser dönüşünde rahatsızlandı dün, hastaneye kaldırıldı, mide kanaması geçirdi, tespit edildi, yoğun bakıma alındı. Ama bugün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Buradan sizlerin de huzurunda geçmiş olsun diyelim Haluk abiye. Gençliğimiz, çocukluğumuz, ahbap, tam bir ahbap.

Haluk abimize güzel enerjiler, dualar yollayalım. Bir de sevgili dinleyenler, bugün Dünya Çay Günü'ymüş. Ha, çayları dolduralım çayları. Hadi güzelim, ne diyordu? Çaya gidelim, çorbaya gidelim. Tamam da kanka, ne alaka? Yani Yeşim diyor ki biz diyor yosun değil diyor. Ağaç olduk burada diyor. Pekala, söylüyorum günü konusunu. Efendim, bugün radyo makinesine koyup karıştıracağımız konumuz böyle çayın kaşığı gibi makinede. İçimden gelmiyor konusunu bana 0549 204 0104'e sesli mesaj yollayın. Daha tabii mizahi bir dille ne içinizden geliyor, saçma komik ne varsa. Ne bileyim işte, İrfan göz kapağımı kaldırmak hiç içimden gelmiyor hani diyebilirsiniz. 0549 204 0104'e yollayın gelsin.

0: Radyo makinesi.
1: Bak bak buradan hissediyorum, içinden gelmiyorum. (0549) 204-0104'e İçimden gelmiyor de. Yolla bakalım ne o içinden gelmeyen. Bakalım o yayına gelecek mi? Reklamlar, reklamların ardından geliyorum.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
2: T. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
5: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: deyince vatan. Vatan, vatan, vatan. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık koca.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İleri

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendi mail açabiliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki önümde.

Siz de deli edin bizi, deli edin. Ne güzel yazmışsın. Çay var içersen, yayın var dinlersen tabii. Tabii ya. Kimse bilmez sarılmazsa, her gün her gece. Ya bugün dünya çay günüymüş ama ben bazılarınızdan şüpheleniyorum. Yani biz çayı serumla bile alırız yani. Hani öyle bir bağımlılık bu nedir? Bazı teyzemden biliyorum mesela, uyanır uyanmaz çay. O çay bardağı elinde. Nereye gitse çay bardağı. Mutfağa mı gidiyor, banyoya, her yere çay bardağıyla gidiyor. Yıldız teyzem, kulakları çınlasın. Bizim ailede çaycı, onun adı çaycı. Her ailede vardır mı bir çaycı? Böyle termosuyla dolaşan. İrfancığım biz de dünya ıhlamur gününü bekliyoruz diyor. Abi ıhlamur günü, evet. Ihlamur da çok sevilir. Şey çok, kuş burnunu çok seviyorum ben çocukluğumdan beri. Çayın bir sürü çeşitleri de var. Ondan sonra İrfan 5 dakikada 2 bardak içiyorum yetmiyor diyor. Dinle, yeter mi? Efendim dünya çay gününüz kutlu olsun sevgili dinleyenler. Bayram öncesi haberler çıkmış yine. Köprü, otoyol ve toplu ulaşım Kurban Bayramı'nda ücretsiz diye. Her bayram çıkar biliyorsunuz bunlar. Ne yapacaklardı yani, diğer özel firmalar gibi iki katına mı çıkaracaklardı ya? Nasıl? Ne güzel işte. Hatta şöyle bir haber var sevgili dinleyenler. 19 Mayıs'tı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Bursa'da bir şahıs, bakın tespit edilmiş, 19 Mayıs'ta ücretsiz olan toplu taşımaya aynı gün içerisinde 120 kez binmiş sevgili. Yani buna gerçekten bir ödül vermemiz lazım. Hani ne yapmaya çalışmış, diğer günler hiç binmiyorum da bugün acısını çıkayım, ben bugün iyi bineceğim diye 120 kez toplu taşımaya binmiş, inmiş, binmiş, inmiş. Nerede bindin? Hangi durakta bindin? Yani kurban olayım. Nerelere gittin? Bu abimize ödül vermemiz lazım. 120 bin, 120 kere bindiği için sevdiğini. Ama sen de işin botunu çıkarmışsın ya. Bu kadar olur mu? Var mı sevdiğin diyene? Ben şaşırmıyorum ki İrfancığım, ben günde 150 kez biniyorum diyen var mı? Hani ne yapması lazım? Ya, otobüsle şehir de değiştiremez. Yani o şehirler arası otobüs değil sonuçta. Ama yani bu nedir? Nerede? Hangi durakta bindin de indin de? Nasıl yakaladın da? Nasıl üşenmedin de kurban olayım? Bak mesaj atmış dinleyicimiz. Ne güzel işte diyor. Hepsinin tadına bakmış diyorum. Oh ya, bütün durakların tadına baktım ya. Vallahi, dur ya bir. Vallahi bir şuradan binmemiştim. Dur senden de bineyim orada. Orada. Ha neyin olayı bu acaba? Yani ne yapıyordun? Neyi ölçüp biçiyor? Hangi duraktan acaba binsem daha iyi oluyor mu diyor, diyorsun. Ya neyi bekliyorsun acaba? Yani bedava olmasını mı bekliyorsun? Rekor mu deniyorsun? Kurban olayım ya.

Vallahi doğru söylüyor hanımefendi, diyor ki İrfan o ne öyle diyor. Teneffüse çıkmış çocuk gibi, ne yapacağını şaşırmış diyor. Evet. Emre de diyor ki ben hayatımda 15 kez binmişimdir. Emre Şengün. Hayatımda diyor 15 kez binmişimdir diyor. Adam bir günde 19 Mayıs'ta 120 kez binmiş adam.

0: Memlekette bir şey bedava olsun biliyorsun. Mesela bir mağazanın açılışı oluyor falan. Bir bedava bir şey dağıtıyorlar. Nasıl millet birbirini eziyor görüyor musun? Bir laf vardı eskilerden böyle. Bedavaya tentür diyot bulsa oturup parmağını kesecek diye. Öyle bir şey yani.
1: İrfan'ım, yaz geldi, düğünler başladı. İnan ki içimden hiç gitmek gelmiyor.
0: Ya, görüyor musun?

Evet İrfan'cığım, böyle bir işsizlik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Acaba ne eline geçti 120 kez binince diyor dinleyicimiz. İndi bindi, indi bindi, oradan indi buna bindi, oradan indi. Adam eğlenmiş bence ya yani. İlkay Ege diyor ki abi %100 cepçidir. İnsanı o kadar kullanabilir mi yoksa yani diyor. Bu yoklamış olabilir değil mi ya? Zaten bugün de bedava. Bakayım şansıma ne düşersin. Kısa günün kârı. Demek ki bulamadı. Oradan indi ona bindi. Oradan indi ona bindi. Siz hiç içinizden geliyor mesela bayramda bedava diye falan böyle. Bilmiyorum, bayram bedava zaten. İnip binelim çocuklarla şöyle.

0: lakaplarımı, mertebelerimi, rütbelerimi sayıyorum. Evet, bak dinleyin dinleyin.
1: Fethi Han Hazretleri, FBI, CIA, MI6, Ulu Tanrısal Yiğit ve baba dada gelmiş ya. Bir de mesaj atmış ya, nasıl? Nasıl heyecanlandım biliyorsun?
0: Bakayım şöyle bir. Ben diyor 9 kere indim bindim diyor mesela dinleyicimiz. Şuna bakayım. Şimdi aklıma Hababam sınıfından bir replik geldi. Adam kanunen toplu taşımaya 123 defa binip inmiş. Binip inmiş efendim. 120 kez bir günde mi, nasıl başarmış ve neden acaba İrfan diyor. Yani bence bu ücretsiz inip binmenin bir limiti olmalı. Yani bize deseler ki siz bu kadar inip binebilirsiniz yani. Onu bilelim. Yani her durakta inse, her durakta başka bir otobüse binse adamın biz kalçası çıkar bir kere yani. Vallahi billahi. Düşün kaç merdiven eder, hesaplayın. İki merdiven, iki basaklı mı, basamaklı mıydı? İki basaklı ne ya onu? Sen ne basaklı bir adammıştın ya. Evet sevgili dinleyenler. Bakayım Özlem Güngör diyor ki 19 Mayıs'ta 120 kez binmiş. O günlerde otobüsler tıklım tıklım dolu. Hadi bindim. Nasıl geri indin adam diyor. Nasıl? Diyor ki bedava olsa da o kadar binmem abi diyor. İçimden gelmez vallahi demiş. Evet sevgili dinleyenler, memleketimiz şaşırtmıyor. 19 Mayıs günü bedava olan otobüslere Bursa'da bir vatandaş 120 kez binip inmiş. Nasıl başardı? Biz de onu çözmeye çalışıyoruz vatandaşlar olarak. Yani İrfancığım, vatandaşın en doğal hakkı, normal bir günde binemiyor, bari o gün bineyim demiş. Hani niye ifşa ediyorsunuz demiş. Ben ifşa etmedim, haber olmuş adam ya. Neyini ifşa edeyim? Niye ifşa edeyim yani? Niye?
2: Abi bedava olan her şeyi sömürmek içimden gelmiyor.

0: Evet evet, nasıl binebilirsin diyor. 65 yaş grubu dayı mıymış bu? Onlar çok biniyor da İrfan'ı demiş dinleyicimiz. Biz kendimiz için yaptık baktık, düşmanlar daha meraklı. Sokaklar döner podyuma, senle çıkınca yine meydana. Efendim bugünün konusu öyle kaç kere indiniz kaç kere bindiniz değil, yanlış anlaşılmasın. Öyle sormuş dinleyicimiz. Konumuz hayatta kaç kez otobüse binip indiniz mi diyor. Değil. Konumuz içimden gelmiyor. Şimdi ben reklama gidiyorum. Siz bana içinizden gelmeyen şeyi yollayın, geliyorum ben. Tamam mı?
1: Biz Türkler bedava olan şeyi çok kullanmayız ama. Mesela ne? Beyin bedava ama kullanmıyoruz.
0: Beyin bedava ama kullanmıyoruz diyor. Evet. Ama inip binmede üstümüze yok. O konuda rekor kırıyoruz. Reklamı reklamlardan sonra buradayım. Salla mesajını bana. Sal-

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
2: there. Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
16: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
18: Ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
19: Ekspertiz. Reklam. Radyo T. Kamu spotu.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Radyo T.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Samimiyetle herkese karşı eder. İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

0: radyo makinesi.
1: Yalvarmıştım sana, yakarmıştım.
2: Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 22'de sahne programımız Radyo D'de. Oradan Zinet Salih bana da söyle, live konserden efendim.
1: Gizli gizli ağlamadım, bana da söyle.
2: ...0549-204-0104... Radyo makinası işte. Trafik gazinosu burada efendim. Bugün konumuz içimden gelmiyor. Şimdi bir yandan haberlerde falan görüyorum, bu siyaset ne kadar sıkıcı bir şey. Hala da ay, vallahi çok sıkıcı bu siyaset. Aman be. Ne mutlak mutlanı bilmem nesi bilmem. Ay çok sıkıcı. Evet, konumuz içimden gelmiyor. Fatma Acar Dönmez yazmış. İrfan diyor, bayram temizliği zamanı geldi ama yapmak içimden gelmiyor diyor. Hasta olanlar var. Bir demlik çay içmişler. Şimdi sırada ıhlamura geçmişler efendim. Onu da söyleyeyim.
3: Efendim, bu gerçekten 9 gün tatil gelecek, biliyor musun? Bezduk. İşler güçler, her gün giderik geliyoruz, bıktık. Herkese iyi bayramlar şimdiden. Şunun şurasına ne kaldı ki?
2: Evet, bayram geldi vallahi. Ha bu ne dur ya o? Yemin ediyorum bayram oldu ya. Ne kadar taktınız bu Bursa'da bir günde bedava olduğu için 120 kez otobüse binip inen kişi diyor ki, İrvan diyor, geçen tüm otobüsleri o basmış ama binmemiş bence. Yani göster ama binme taktiği var sanırım orada diyor. Araştırma yapmış vallahi. Vallahi araştırma yapmış. Bir bakayım Simgeciğim, ne yapıyorsun canım benim?
4: Bayram temizliği yapmak gerekiyor. Hı-hı. Ama sorun bakalım, bir içimden geliyor mu?
2: Gelmiyor
4: değil mi? İçimden gelmiyor.
5: İrfan ya. Hı-hı. Bayramda iyi olduğunuz, kötü olduğunuz herkesle gereksiz böyle saçma sapan samimiyetsiz bir samimiyetle bayram kutlaması yapmak içimden hiç gelmiyor ya.
2: Ya.
5: Mıç mıç nasılsın canım? Hı-hı. Değiliz yani, biz seninle iyi değiliz. Niye bayramlaşıyoruz? Gördüğümüz yerde niye birbirimizi öpüyoruz? Vallahi hiç içimden gelmiyor ya. Sırf onun için şu an tatil ayarlamaya çalışıyorum.
2: Ay şimdi kim gidecek öpecek, mıç mıç mıç. Ne güzel söyledi. Mıç mıç mıç mıç. Yordu da her bayram yani. Hani ama işte insan da bayramdan bayrama lafı var ya. İşte bayramdan bayrama katlanacaksın yani. Ne yapacaksın yani? Bakayım şöyle mesajlarınıza neler var. Ha, Kadir masumdur demek artık içimden gelmiyor demiş. Demeyelim o zaman, Kadir masum değildir diyelim o zaman. Olur mu? Yeni kişilerle tanışmak içimden gelmiyor. Ben alışamadım bu devrin insanlarına İrfancım diyor. Yeni kişilerle tanışmak içimden gelmiyor diyor. Seçil Tezcan. Ne zaman Seçil Tezcan'ı okusam, neydi, Seçil Erzan mıydı o? Mani var. Fatih Terim'i falan bütün futbolcuları dolandıran biri vardı. Selam Dada. Belki bu adam kalabalık bir ailesi vardır diyor. Misafir gelince oldu mu sana 12 kişi diyor. 10 sefer binseler ve herkes için kendi kartını bastıysa oldu sana 120. Ya oturmuş Seçil bunu mu hesaplamışsın ya? Vallahi lan. Vallahi helal sana. Bakayım şöyle bir. Zuhal'cim selamlar, hoş gelmişsin canım benim. Buyursunlar.
0: İrfan, İzmir'den Zuhal ben, iyi yayınlar.
2: Canım benim.
0: Sıcak ve yağmurlu bir İzmir gününden sana
2: nasıl
0: atıyorum canım.
2: Hem sıcak hem yağmurlu.
0: Yine senin sesini duydum, bir iyi oldum.
2: Oh!

0: Valla doğru söylüyorsunuz İrfan. Haber izlemek artık içimden gelmiyor diyor. Neyini izleyeceksin Allah'ını seversen? O kadar sıkıcı ki, o kadar sıkıcı ki bu şeyler yani. Bir dinleyicimiz de diyor ki İrfan'cığım diyor. Psikolojik sorunlarımı düzeltmek içimden gelmiyor. Hangi birini düzelteceksin? Hani geçenlerde dedik ya psikolojik sorunlar, ekonomik sorunlar. Aman be.
1: Abi bu İzmir, Yağmur İzmir'in neresine yani? Ben Bornova'dan çıktım, Seferihisar'a geldim evime. İzmir'in bütün içerilerinden geçtim. Yağmur yok abi, herkes yağmur ya. Nereye yani?
0: Artık bölgesel de değil yani, kişisel yağmur var. Damınıza yağ yok. Az yani. Kim yağmur duasını ettiyse onun damına yağıyor yani. Artık öyle. İzmir'den de Zafer yazmış. Abi yayınlar, iyi bayramlar. Geç kaldık biraz. Ben de diyor Gaziantep'teydim de anca geldim diyor bak. Bak bak. İnceyi kes, inceyi yakaladım orada. İnce. Sen de mi Gaziantep'te yosun tuttun? Ya böyle bir yağmur yok ya Gaziantep'te. Ben yosun tuttum Gaziantep'te. Son 3 gün yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Çoğu hanımefendi öyle yazıyor vallahi. Bayram geliyor ve temizlik yapmam gerekiyor. Hiç de içimden gelmiyor. Demiş. Bütün hanımların mesajı sanki sözleşmiş gibi aynısınız vallahi. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Bakalım, sana mesaj atmak bile bugün içimden gelmiyor yazmış. Bak. Ama nasıl olduğu içinden gelmiş de atmışın. 0549-204-0104. Efendim valla bir mesaj atınca öyle bir rahatlama, ferahlama. Böyle bir anda böyle ekonomik durumunuz bile düzeliyor yani. Öyle. Öyle bir şey oluyor. Of. Bak bir mesaj at, dene neler olacak bak. Bak. İşte teşvik böyle bir şey, teşvik. Az önce ballandıra ballandıra bir adam 120 kez otobüse binmiş dedik ya. Şimdi herkes otobüse binip iniyor, binip iniyor. Teşvik önemli, teşvik. Bakalım şöyle bir.
2: İrfan'cığım hoş geldin canım.
0: Selam canım.
2: New York'tan Fatoş. İki gündür New York'ta yağmurlu.
0: Öyle mi?
2: Ne yapacağız böyle? Yosun tutacağız vallahi dediğin gibi senin.
0: Yağmur yağan yerlerde vallahi bu kadar çok yağmur yağdı ki yosun tuttuk yemin ediyorum ya. İrfan abi bizim de mezuniyet balomuz var. Gitmek içimden gelmiyor. Şu sıralar herhangi bir eğlence, festival, konser, dans etmek hiç içimden gelmiyor demiş. Şöyle bir okuyayım efendim.
3: İrfan'ım.
0: Canım.
3: 1,5 milyon borcum var. Hı hı. Ödemek içimden gelmiyor. Elimden de gelmiyor. Yapacak bir şey yok.
0: Hem diyor içimden gelmiyor. Ya içimden gelse elimden gelmiyor diyor. Ya ne tatlısınız ya. Asiye Hanım da yazmış. İrfan ben bayram temizliğini bitirdim. Televizyon ekranını ıslak mendille silmeye başladım. O kadar yani diyor. Bak. Ya bu nedir telefonu bir de ıslak mendile? Vallahi benim bütün telefonun şeyi bozuldu artık. Her gün kimyasalla silmekten. Yani benim Miram sağ olsun kapıdan giriyorum ıslak mendile. Ayağımı siliyor, telefonumu siliyor. Bu nedir ya?
4: Selamlar, selamlar.
0: Selamlar.
4: Mutlu bayramlar herkese.
0: İyi bayramlar efendim.
4: Abi bir şey diyeceğim. Bu... Yağmurlar çok güzel, çok harika güzel yağmur yağıyor. Hı. Bereket iyidir.
0: Evet.
4: De ne zaman duracak? Hani artık bir güneş görsek böyle bir kemiklerimiz ısınsa değil mi?
0: Değil mi? Değil mi? Ne güzel
4: soğuk bir de. Hala soğuk. Hani hatırlıyor musun abi sana böyle bir şey yapmaydım. Elektrikli sobayla fotoğraf. Evet. Aynısı hala devam ediyor.
0: Ayaklarında mı? Içinde. Elektrik soba.
4: Utanmasa kar yağacak. Öyle diyeyim sana. Selamlar herkese.
0: Atacığım senin haberin yok. Kar yağan yerler de var. Hala kar yağıyor bazı yerler. Sen hani utanmasa diyorsun da. İrfan diyor bizde Ankara'da yosun tuttuk. Yeşerdik, yeşerdik diyor İsmail Bey. Yeşerdik. Bu şarkıyı nişanlıyken ne dinledik be? Peh peh, hangi şarkıyı? Benim Herif şarkısını mı diyorsun? Kübra'cığım hoş geldin. İrfan iyi ki varsın. İçimden her şey geliyor. Mesaj atmak, aramak. Yapmasam da iyi ki varsın. Mersin'e gel abi demiş Mustafa Ulusoy. Benim de öyle valla. Reklama gideceğim içimden gelmiyor. Haberler var sonra reklamlar geliyoruz. Oh! İçimden gelmiyor deyin yollayın.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
6: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Ayrıca uygulamada öğretmenler için okul acil modülüne yer verilirken KADES uygulaması da akıllı saatlere uyumlu olacak. Tarım Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin yapay et yasağını iddia edilenin aksine çok daha güçlü yasal dayanağı ve bariyere kavuşturduğunu belirterek, Türkiye sınırları içinde yapay et üretiminin ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve olmayacağını belirtti. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 oldu. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2.38 çocukken 2025 yılında 1.42 olarak kayıtlara geçti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'de %99 desteği olduğunu öne sürerek, belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim ifadelerini kullandı.
5: Radyo D hava durumu.
6: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu 27. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Trabzon yağmurlu 19 ve hafif yağmurlu, aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bir mutluluk getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk. siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Bugün valla konser tadında yayın. Hafta içi her gün 22'de sahne programımız. Ama bugün sahneye döndü burası vallahi. Liste çok güzelmiş. 0549-204-0104'e bugün içimden gelmiyorla alakalı mesajlar gönderiyorsunuz. Öyle bir tat var, öyle bir hava var. Biliyorsunuz şey neyse, duygu neyse, o günün duygusu, öyle konular belirliyoruz. Bugün de içimden gelmiyor. Çok anlamlı oldu değil mi? Ya şimdi gündeme bakıyorum, neler. Çok sıkıcı olayların, bu siyasi olayların dışında ne var eğlenceli falan diye. Almanya'dan gelen bir gurbetçi aşırı hız nedeniyle kesilen 227 bin TL'lik trafik cezasını ödemeden Türkiye'den kaçmaya çalışıyormuş efendim. Tabii kaçar mı, hemen ödemiş. Yüzlük yerde 180, 200'lük yerde 230 yapmış. Allah ne verdiyse bütün radarlara girdim diyor efendim. Gündemde bakalım bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir dinleyelim bakalım.
1: Evet arkadaşlar, Kapıkule'deyim.
0: Evet.
1: Ve 10 gündür Türkiye'deyim. Giriş çıkış yaptım. HGS almadım. Arabamla maşallah bastım, bastım, bastım bu arabayla, bastım. Allah ne verdiyse.
0: 200. Bir dakika dur. Ne güzel söylüyor, ne güzel diyor. Allah ne verdiyse bütün her yerde bastım, radara girdim diyor. Bastım. Bak, bak.
1: Bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse.
0: Ha.
1: 227 bin TL ceza ödedim.
0: Oh.
1: 227 bin TL. 4000 euroya geliyor.
0: Evet.
1: Yüzlük yerde 180. Yüzlük yerde 210.
0: Oh.
1: Yüzlük yerde 230. Arkadaşlar yavaş gidin, kurban olayım. Param olmasaydı burada kalmıştım. Söylüyorum. Her yerde radar var. Yavaş gidin.
0: Bravo sana.
1: Yavaş.
0: Bravo. Adam yer bırakmamış ya. Bütün bu da bak mesela 120 kez bedava gün otobüse binen adam. Bu da bütün radara giren adam ya. Yani vallahi. Bence az bile ceza ödemiş, yemin ediyorum. Şimdi Almanya'da yapamayacağı şeyi, ki orada ne trafik kuralları var. Vallahi billahi benim bacanak böyle, bir arabanın burnu ucu böyle ışıklarda bir uzanmış. Kırmızı ışıkta geçti diye ceza yemiş. Harbi geçmemiş. Bu arabanın burnu geçmiş yani. Hani ne cezalar yedi Almanya'da.

0: Evet, bazı dinleyicilerimiz yazıyor. İrfan'cığım haşırttı, blackboard olmuşum. Öyle yazmış. Filiz'cim sen de mi bütün radarlara
1: girdin? Bastım bastım bastım demiş. Radar da sana basmış gibi az ama neyse.
0: Biraz öyle olmuş, evet biraz. Ne güzel, benim söyleyemeyeceğim şeyleri halkımız söylüyor ya. Vallahi. Allah bereket versin, iyi kazanmışız. Yine gelsin yazmış bak. Bak. Sana doğru, hep sana doğru sürükleniyor. O sana doğru. İrfan'cığım Almanya'da yaşıyorum. Yüzlük yerde 105 ile bile gitsen bir ay sayı 10 euro sayılır, 50 euro ceza yersin. Peki bu gidip Türkiye'de niye uygulamıyor bu kuralı? Ya burada şey, orada yapamadığını gelip burada yapıyor. Özgürlüğünü yaşıyor yani. Mesela ben yazları biliyorsunuz yıllardır çocukluğumdan beri Bodrum'da sahne yapıyorum. Orada mekanların müzik direktörlüğünü yaptım falan. Ben mesela görüyorum gelince mesela memleketine tatile. Ya nasıl bir eğlenme şekli, nasıl bir... Ama Almanya'da hiç yapmıyorlar böyle ya. Yani buraya gelince böyle bir botunu çıkarası geliyor yani. Vallahi. Yani Almanya'da görsem valla kornaya basmaya korkar adam ya. Orada ama burada o radara da gireceğim, bu radara da gireceğim. Bir daha verelim abi, ver bir daha abi. Ver bir daha abi, ver ver ver.
2: Kapıkule'deyim.
0: Kapıkule'de, evet.
2: Ve 10 gündür Türkiye'deyim. Giriş çıkış yaptım. HGS almadım. Arabamla maşallah bastım, bastım, bastım bu arabayla, bastım. Helal. Allah ne verdiyse. 227 bin TL ceza ödedim.
0: Oh.
2: 227 bin TL. 4 bin euroya geliyor.
0: He.
2: Yüzlük yerde 180. Yüzlük yerde 210. Yüzlük yerde 230.
0: Oh.
2: Arkadaşlar yavaş gidin, kurban olayım. Param olmasaydı burada kalmıştım. Söylüyorum. Her yerde radar var. Yavaş gidin. Yavaş.
0: Tamam. Vallahi bu abimize tek söyleyeceğim şey. Abi yine bekleriz. Buyur gel. Yine bekleriz. İyi olmuş. İyi olmuş. Yani... İtiraf ediyor yani, yüzlük yerde 230'a bastım diyor, 150'ye bastım diyor. Da ne bekliyordun, daha ne bekliyordun, ne bu ateşin yani, hani söndü mü ateşin? Ateşin söndü mü? Ya Avrupa'da süt dökmüş kediyiz, kusura bakmayın da bak, ona girdim diyor, buna girdim diyor, ona girdim. Bir daha da gelmez zaten, ders olmuştur. Bakayım şöyle neler gönderiyorsunuz. Açalım şunu.
1: Hayır İrfan'ım, biz basmayı bilmiyor muyuz acaba? Bu arkadaş zannediyor mu ki Türkler basamıyor? Hmm. Türkler bastırmayı sevmiyor da ondan basmıyor. İrfan, adam o arabayla basmasın mı ya? Hmm. Bassın tabii. Bassın. Devlete para lazım.
0: Tabii.
1: Bize de para lazım. Bassın gelsin ülkemizde. Başka devletler ödemesin. Bizim devletimiz ödesin parasını.

0: Evet, mesajlar var. Alperen yazmış. Oh ne güzel, enayi parasını attık Cuka'ya abi diyor. Öyle yazmış. İçimin yağları eridi diyen de var efendim. Basarken iyiydi ama değil mi yani? Hani... Vallahi bu o radarlar hangisi ise o radarların heykelini dikmemiz lazım. Bakayım şu çok güzel mesajlarınız var. Okuyorum bir yandan. Bazen içimden okuyorum ama sesli okumam lazım. Bakayım şöyle bir.
1: Evet. İrfan, iyi yayınlar kardeşim. Evet. O radardan Kayseri'de de var kardeş. Her yerde radar var. Evet. 65'i geçemiyorum şerefsizim ya. Yeter artık ya, yıldım. Geçen gün bir bardak su içeyim dedim. Arabada suyu açtım içerken. 5000 lira ceza yazmışlar bana. İrfan telefonla oynuyor diye. Olmaz böyle İrfan.

0: Efendim Yalçın Bey diyor ki ne güzel işte diyor. Memleket hasretini gidermene yardımcı olmuş radarları. Ya siz var ya, mesajlarınız harika. Bakayım.
1: İrfan, yarın konuyu Allah ne verdiyse yapalım mı?
0: Yapalım.
1: Ne olur yapalım. Çok yapalım. Eğleniriz.
0: Allah ne verdi? Olur. Hatırlatın bana.
1: İrfan'cığım.
0: Canım.
1: İyi yayınlar. Hoş geldin.
0: Merhabalar.
1: Hadi Antep'e yağıyor. Hadi İstanbul'a filan yağıyor. Akdeniz iklimi filan yani. İrfan şakır şakır yağmur yağıyor. Burası Konya ya. Karasal iklim. Biz de burada yosun tuttuk. Hiç buralara uygun haller değil yani.
0: Ya bakın.
1: Ben yolu göremiyorum. Silecekler sonuç çalışıyor.
0: Abi arabalar da yosun tutacak yakında. Yani... Suyun olmadığı yer yok. Fışkırıyor her tarafımız ya. Böyle. İsmail Bey diyor ki İrfan Almanya'dan gelen abi seneye muhakkak gelsin. Kapıkule'de kolonya şekerle onu karşılayacağız. Ya ona tören yapmamız lazım ya. Vallahi ekonomiyi canlandırıyor adam. Daha ne istiyorsunuz? Ya? Daha ne istiyorsunuz? İrfan o adamın böğürmesine 227 az olmuş. Birkaç tane daha 227 daha ödesin o, o diyor. Evet sevgiler. Ya ben şeyi anlamıyorum yani. Hani bu cezaları yediğini biliyor değil mi? Ona girmiş, o radara girmiş, buna girmiş. 100'lük yerde 200 basmış falan. Ama bir şekilde ödemesi gerektiğini bilmiyor. Bir de Kapıkule'de kaçmaya çalışıyor. Yani bu neyin kafası yani. Neyin feryadı isyanı o. O Cem Yılmaz'ın bir dizisi var biliyorsunuz. Neyin feryadıydı o arkadaşlar. Pekala siz söyleyin benim içimden gelmiyor günün konusu yani. Reklama gidip geliyorum efendim.

0: Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
7: Reklam. Nisan'da bahar coşkusu. İko

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi, mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
8: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
7: Yataş'la mutlu uykular.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
16: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
17: İngiliz Home'da Büyük Bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499, ikili tava seti 899 lira.
18: Reklam.
19: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
20: Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
21: Radyo D. Hayatın içinde

Radyo D'deyiz, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Ben İrfan Asanan. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Şimdi size Kanal D'mizi yine efsaneleşecek bir işinden bahsedeceğim ki görüyorsunuz çok da ilgi gördü. Daha 17 dizimiz. Günler kaldı efendim. 31 Mayıs Pazar günü 20'de başlıyor ilk bölümüyle. Dizinin çekimleri Bodrum'da sevgili dinleyenler. Aras'ın sırlar ve büyük yüzleşmelerle dolu bu gizemli yolculuğuna ortak olmaya başlıyoruz Kanal D ekranlarında. Bu dizide bu yazın fenomen işi olacak belli. Kanal D'mizin muhteşem işlerinden birisi. Bu arada yapımcılığını Pastel Film yapıyor. Yaşar abi. Bir anım var Yaşar abiyle. Yıllar önce biz de Çılgın Dershane'yi çektiğimizde ben Adana Altın Koza Film Festivali olması lazım. Orada sunuculuk yapıyorum. Ondan sonra işte bayağı bir kaldık orada. Böyle bir hafta gibi bir süreçti galiba. İşte Kırmızıalı'da sunumlar, YouTube sayfalarında hatta hala duruyor. Adana Altın Koza Film Festivali, İrfan Aslanhan yazarsa çıkar. İşte oradaki oyuncular, işte ödül kazananlar, yönetmenlerle röportajlar yapıyorum falan. İşimiz bitti otelin lobisinde. İşte odalara gideceğiz falan. Birisi geldi. Ben dedi seni nereden tanıyorum, sen oyuncu muydun dedi. Sunuculuğu sen yaptın bugün, oyuncu dün değil mi sen dedi. Evet abi dedim. Bana böyle yaptı. Sen dedi bu, ben o zamanlar tabii sevgili dinleyenler apaçı yıllarımız oldu. Saçları dikiyorum falan. Sen dedi bu saçları kes, seninle bir projede çalışacağız dedi. Ben de adama böyle yani öyle tip tip baktım ki sana ne ya saçlarımdan falan gibisi. Berna var o zaman bizim menajerliğimizi yapıyor. Berna geldi. Ne oluyor ya dedi. Adama niye dedi ters yaptım o. Dedim ne bileyim saçlarını kes seninle bir projede çalışacağım diyor falan. İrfan dedi manyak mısın? Yaşar abi dedi Pastel Film'in sahibi. Sonra Berna Yaşar abinin yanına gidip bizi tanıştırdı. Oturduk sohbet ettik falan. Ondan sonra Pastel Film'in sahibi Yaşar abiyle öyle bir anımız var. Yaşar abi saçlarımı kestim bekliyorum burada. Ama o zaman yani o Çılgın Dershanede saçlarım böyle apaçı gibi. O işte Sabit Kanca'da işte Kolpaçino'da. Tamamen moda neyse oydu kafam yani. Vallahi. Ve Yaşar abi yeni bir gençlik işiyle Kanal D ekranlarında Pastel Film'le. Daha 17'ye başlıyorlar, hayırlı olsun. Ama biz artık yaşlandık öyle. Çılgın dershanelik bir durum kalmadı. Sizce sevgili dinleyenler? Yaşlandım mı yaşlanmadım mı? Söyleyin.

0: Ne çektim be İrfan yazmışlar. Biz o neler çektik zamanla. Yıllarca. Ama Yaşar Bey'in yıllar önce teklifi bende var yani, haberiniz olsun. Ya ne taktınız bu gurbetçi kardeşe? Öyle bir yar sevdim ki hemşire okulundan dübeş attım yek gelsin. Şöyle bakayım mesajlarınıza neler gelmiş. Dübeş atın yek gelsin efendim bana. 0549-204-0104'e buyursunlar.
1: Basmayı seven bizim ülkemize gelsin.
2: Evet, mesajlar var abi.
0: Adam 150'ye basmış, 180'e basmış, 200'e basmış. Sonra da efendim 227 bin TL cezayı basmış efendim. Vallahi. Yusuf diyor birkaç sene öncesine kadar yabancı plakalı araçlar resmen kural ihlali silsilesini yapıyordu. Kayıt kürek olmadan elini kolunu sallayarak kapılardan çıkıyorlardı. Şimdi ceza anında sisteme düşüyor. Ödemeden çık hadi çıkabilirsen demiş. Avrupa'nın sistemini anlata anlata bitiremeyen ama vatana gelince trafik magandasına dönüşen gurbetçilerimize selam olsun demiş. Vallahi doğru söylüyor. Şimdi tabii artık haberleri de yok. O yüzden ödemeden kaçıyorlar. Plakada bir muafiyet vardı. Artık yok. Gündemde bu beyefendi var zaten. Şimdi demiş ki bir daha da gelmez diyoruz. Yani Türkiye'ye de gideyim bir radara gireyim demiyordur içinden herhalde. Bak Gülcan üşenmemiş hesaplamış. Senede diyor 1000 gurbetçi böyle bassa 127 milyon eder. Bekleriz efendim hepsini demiş. Ya İrfancığım enerjisiz güne can kattın sesinle, pozitifliğinle var olasın demiş. Eyvallah. İş yerimdeki meynetsiz suratlara selam vermek gelmiyor içimden. Ama zorunlu kibarlık ve nezaket gereği esirgemiyorum selamımı. Bayramda o suratları görmeyecek olmak güzel diyor. Canım Gülcan.
1: Bas bas paralar radara, bir daha mı geleceğiz Türkiye'ye?
0: Bak bu en güzeli bu oldu. Bas bas paraları radara bu. Kim göndermiş bunu? Levent Eroğlu. Ya helal olsun. Ben de size kalp göndereyim. Levent Eroğlu. Yani tabii kurallar eskiden yok. Eski Türkiye değil. Artık birçok şeyde kurallar Avrupa'daki gibi bizde de var. Gündem olması iyi oldu, duyuldu hiç yoktan. Aslında tabii dillendirmemek de lazım. Yoksa güzel para kazanacaktık ama neyse.

0: Sabilerde ona şey yapmış işte ya, ama niye bu kadar, ne acelem var baba be, ne yapayım be.
1: Diyor ki sen de yaşlandıysan ben ölmüşüm. Ha, yaş ilerliyor yani, durmuyor ki yaş ilerliyor. Ama yani ruhen fiziken bir şey hissetmiyorum. Hala çılgın dershane yani. Hani o yüzden Kanal D'yi izleyeceğiz, daha 17 diyeceğiz. Tamam mı? İrvan'cığım ben geldim, 6 ay kadar yoktum, hiç arayıp sormadın, kalbim kırıldı, iyi yayınlar diliyorum, çok özlemişiz demiş. Canım benim, sağ ol. Hoş geldin o zaman aramıza tekrardan.
2: İrfan'cığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Sana yaşlanırsın yaşlanırsın şarkısını armağan etmek istiyorum.
1: Kim söylüyor?
2: Anatolia'dan dinleyebiliriz.
1: Oo, açalım.
2: Hepinizin bayramını kutluyorum.
1: İyi bayramlar, iyi bayramlar.
2: İyi dinletiler.
1: İyi bayramlar. Ah be İrfan'ım, tek radara girmek benim mi içimden gelmiyor demiş. Konumuz içimden gelmiyor sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz.
3: İrfan'cığım at gibi koşmuş, eşek gibi ödemiş.
1: Ah be, benim ona elveda bile demek içimden gelmiyor. Ne yapayım demiş. Ne içinizden gelmiyor sevgili dinleyenler? 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. İrfan o kadar konuştun ki adamın videosunu açtım, izlerken öyle bir zevk aldım. İnşallah gelir bir daha, daha fazlasını öder demiş. Gurbetçilere 10 katı kesilsin cezalar diye mesaj var. Tam o kadar da şey yapmayın. Kurallara uyan, böyle şeyler yapmayan canımız, insanlarımız var. Onlara selam olsun. Almanya'dan mesela bizim Kader var, Almanya şubemiz. Canım benim, her sene gelir radyomuza da uğrar biliyorsunuz. Selam olsun. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'e içimden gelmiyor diyeyim, bir yollayın. Bakalım içinizden ne gelmiş efendim.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Yeni Bosna Zincirli Kuyu, Topkapı Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassa Seyran, Tepe Güzelgahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda her iki köprüde çift yönlü olarak yoğun seyretmekte.
4: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasaların 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %6.05 değer kaybıyla 13.164 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.94'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.210 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Radyo D. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
8: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
7: 40 bin mi?
8: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçuk hocam.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Stefan Aslanhan. Radyo D'de radyo makinesi çalışıyor efendim. Ben İrfan Aslanhan. Beraberiz yine canlı yayında. 0549-204-0104. Konumuz içimden gelmiyor. Damla Hanım demiş ki bugün çok cuma vibe'ı veriyor. Yarın okula gitmek içimden gelmiyor. Ama doğru, bu perşembede bir cuma havası var. Cuma vibe'ı var yani. Ben de sanki haftayı kapatacağız gibi hissediyorum. Yani... Sevgili dinleyenler, şimdi bütün haber siteleri, haber kanalları falan, her yerde bay bay Kemal var. Bu vallahi içimden gelmiyor okumak bile ya. Bu nedir ya? Bu bay bay Kemal'di. Şimdi hoş geldin Kemal olmuş. Bu... Ay çok sıkıldık. Vallahi billahi. Hangi haber sitesi baksam ne var falan diye. Her yerde bay bay Kemal. Vallahi bakayım şöyle mesajınıza. 0549-204-0104. Buyursunlar.
1: İrfancığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: Bodrum'dan Murat.
0: Bodrum'dan Murat Bey.
1: İnan ki hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden.
0: Bak işte. Ya.
1: Seni dinlemek dışında.
0: Canımsın. Eyvallah, çok teşekkür. Bir dinleyicimiz de şey yazmış. İrfan başka radyocu dinlemek İçimden gelmiyor diyor. Abdülkadir Bey, hemen şöyle bir kalbimizi bırakalım. Vallahi bugün bir emsal bir karar var. Bunu sizinle paylaşayım. Mahkeme mesai dışında işverenden gelen WhatsApp mesajlarının fazla mesai içinde değerlendirilebileceğini hükmetmiş. Yani işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğine karar vermiş. Düşünün, eğer ki siz o gün çalışmıyorsunuz, işiniz yok falan, WhatsApp üzerinden patronunuz, yöneticiniz, müdürünüz, işvereniniz, kimse WhatsApp mesajlarıyla size şunu yap, işte şöyle olacak, böyle, işte döndüğün zaman tatil bitince bunu yapacaksın, yarın bunu yapıyoruz, şunu yapıyorsun falan filan diye mesaiye girecek zamanınızı alacaksa, alıyorsa WhatsApp üzerinden, bu artık emsal teşkil ediyor ve fazla mesai ücreti ödeme kararı... Ya bu çok güzel. Bak, günün en kıymeti. Bırakın o bay bay Kemal'i, Mamali ya. O nedir onlar? Sürekli temcit pilavı gibi pişmiş. Ondan sonra bayatlamış yemekleri şey yapıyoruz. Bak, taze size haber. İşvereniniz, patronunuz, çalışanınız efendim size eğer ki WhatsApp üzerinden böyle işinizin olmadığı zamanlarda, iş yerinizde olmadığınız zamanlarda falan böyle bir şeyler size yaptırmaya şey yapıyorsa, o bile mesaiye giriyor efendim. Günün en kıymetli haberi efendim. Alın size.

0: Tabii bunun üzerine şimdi bütün iş yerleri falan WhatsApp'larını kapatır ben söylüyorum. İrfancığım benim patron gece gündüz demeden her zaman bir şeyler istiyor. Ne yapacağız? Buna da mesaj yazacağız. Bu arada diyor ki patronum eşim olur.
1: Yani içimden gelmeden mesaj attım ama her gün radyo arıyorum, Hatemoğlu'nu arıyorum. Kimse bir dönüş yapmıyor.
0: Ne bu?
1: Seni de rahatsız etmek istemedim ama en son mecbur buradan bu mesajı atmak zorunda kaldım abi.
0: Hemen ilgilenelim. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Salla sana, salla. Online kapanmış olabilir ama onu mağazadan gidip halledebiliyorsun.

0: Arzu Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: İrfan'cığım hatırlıyor musun? Hı. Geçen sene kıştı.
0: Evet.
1: Ben kornayı bulamıyorum diye benle dalga geçiyordunuz radyoda.
0: Evet.
1: Çünkü ben Almanya'da korna nedir bilmiyordum.
0: Hı.
1: Hiçbir zamanda çalmamıştım korna.
0: Hı.
1: Burada siz benle dalga geçmiştiniz. Bakın ne kadar çok kurallara uyuyorum ki Türkiye'de.
0: Hı.
1: Kornaya basmayı bile bilmiyorum.
0: Helal sana kız.
1: Bir. İkincisi, Türkiye'de bir tane cezam yok.
0: Helal.
1: Almanya
0: İşte bu.
1: Kurallarını bildiğim halde.
0: İşte bu.
1: Herkes hakkında konuşmayalım lütfen.
0: Tabii genelleme yapmayalım dedim zaten. Vallahi tebrik ediyorum kız seni. Sana ne diyoruz?
2: Aslanım benim.
0: Evet be. Yani genelleme yapmıyoruz tabii ki de o yüzden bak kornanın nerede olduğunu bilmiyor. O kadar kurallara uyuyor yani. Hani geçen ne oldu? Otoparktan çıkıyorum. Bir tane ablam da telefonla konuşuyor. Dedim ki rahatsız etmeyeyim. Şey yapmayayım, kornaya basmayayım. Onu elektrikli araba ses çıkarmıyor çünkü. Yavaş yavaş gidiyor. Ben de yavaş yavaş gidiyorum. Ay dedi, ne dedik ödümü patlattın dedi. Dedim abla araba dedim elektrikli ses çıkarmıyor. Ben dedim kornaya basmadım dedim bilerek korkmayasın diye. Olur mu dedi ödümü patlattın dedi bana. Bak kornaya bassam belki hani telefonla konuşuyor ayıp olacak. Dedim dur hani kendi şey yapar hisseder arabanın geldiğini. Yani. Evet, bakalım sevgili dinleyenler neler var? İrfan abi yayınlar mesai dışı özel işleri için arayan personellerin de maaşından kesinti mi yapacağız yani anlamadı mı diyor. Şimdi şöyle de mesaj var. Fazla mesailere esnek çalışma saatleri kapsamında izin veya hiç yaptırmamak gibi uygulamalar yapıyorlar. Zaten İrfan'cığım demiş. En doğrusu bu iş saati bittiği an mesajlara bakma zorunluluğumuz yoktur şeyi bütün şirketlere gelse diyor. Hani iş saati bittiği an mesajlara bakma zorunluluğu yoktur. Galiba o geliyor arkadaşlar.
3: Yine gece Felino masasına kalbimde kapıları aralaya aralaya.
0: Aha bak Almanya diyoruz bugün sürekli Almanya'da. Almanya'da mesai dışında mail atmamız bile yasak demiş. Doğru mu bu? Nasıl ya mesai saatinde mail atmamak? Mesai saati dışında mail atmak bile yasak yazmış.
3: Bu sana son çağrım çünkü hiç duyulmadı imdadım o isyan.
0: Ya ben şunu anlamıyorum şimdi patron yazdı işveren yazdı mesai saatinin dışında WhatsApp'tan falan. Peki işçi patrona bir şey yazarsa sorarsa falan. Şimdi tamam patron para ödeyecek mesai dışında bir şey yazdığında peki... işçi ne yapacak yani onu iyice botu çıkıyor mevzunun bak söyleyeyim ya yani. İrfan bugün ne güzel haberler veriyorsun diyorum. Ne mesai yazarlar değil mi bundan sonra vay. Ya şimdi mesai saatleri dışında bir sürü WhatsApp gruplarında lak lak yapanlar var yani o onlar. Bunların hesabını kim tutacak? Şimdi millet başlayacak WhatsApp'tan dedikodulara. Ne mesai yazılıyor zaten ya. Öyle mi olacak?

0: Almanya'dan diyor ki mesai başından selamlar demiş Osman Ünal. Osman Bey, söyler misin siz mesai dışında yani öyle mailleşmiyor musunuz? WhatsApp'tan yazışmıyor musunuz? İrvancı, ben de kurallara çok uyarım. Az önceki telefondaki arkadaş gibi ben de korna direksiyonun neresinde bilmiyorum diyor. Bir kere ceza edeyim İstanbul sahilde, araç kaç saniyede belli bir hıza geliyor diye deneme yapayım dedim. Hop yedim diyor. Sonra diyor 2500 TL ceza ödemiştim diyor. Geçen sene bir daha yapar mıyım bilmiyorum demiş. Bir tane de düdük öttürdüler diye diyen abla vardı. Kornaya düdük diyordu. Oo, nasıl hatırladın onu ya? Evet, bir abla vardı. Nerede onu bulsana, düdük. Bakayım, düdük yazınca çıkıyor mu? Çıktı vallahi ya. Tamam, bunu dinleyelim, öyle reklama gidelim efendim. Neydi, yıllar önce bak, nerede bak, 15 yıl önce radyo programımda ki düdük öttüren teyze geliyor.
1: Makinenin trafik olayları. Bu yayına yoldan, oradan, buradan bağlananlar, eğlencesi, neşesi yolunda olanlar, düdüğünüz, kornanız hazır mı?
2: Şu kırmızı ışıkta arabada beklerken arkamdan bayan olduğumu bile bile düdük bastıranlara çok sinir oluyorum.
3: Düdük bastıranlar?
2: Evet, yani korna basanlara.
1: Peki bu programda kimin düdüğü öter?
3: Düdük basmayın diyoruz yani.
2: Evet, düdük basanlara.
3: Çok iyiymiş ya. Yani düdük vardı çocukluğumuzda. Düdükle kalmadı.
2: Arabanın düdüğü.
3: Ya arabanın düdüğü mü olur Allah'ını sever? Düdük.
2: Düdük. Allah'ım ablacığım ya, basıyorsun da ötüyor ya.
3: O düdük değil, o korna, Radife abla ya.
2: Korna mı?
3: Ya Uğur'cum, düdükle kornanın farkını bize anlatsana.
4: Biri nefesli, biri elektrikli.
3: Anladın mı şimdi Radife abla? Yani düdük.
2: Anladım abla.
1: Düdüklerinizi hazırlayın. Öttürün.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
6: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Ayrıca uygulamada öğretmenler için okul acil modülüne yer verilirken, KADES uygulaması da akıllı saatlere uyumlu olacak. Tarım Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin yapay et yasağını iddia edilenin aksine çok daha güçlü yasal dayanağı ve bariyere kavuşturduğunu belirterek, Türkiye sınırları içinde yapay et üretiminin ve tüketiminin söz konusu olmadığını ve olmayacağını belirtti. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 oldu. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2.38 çocukken 2025 yılında 1.42 olarak kayıtlara geçti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'de %99 desteği olduğunu öne sürerek, belki İsrail'de başbakanlığa aday olabilirim ifadelerini kullandı.
1: Radyo D hava durumu.
6: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, zaman zaman güneşli, sıcaklık 23 derece. Ankara hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 21. İzmir parçalı bulutlu, zaman zaman hafif yağmurlu 27. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Trabzon yağmurlu 19 ve hafif yağmurlu, aralıklı güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Piyasaların 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %6.05 değer kaybıyla 13.164 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.94'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.210 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Radyo D.
7: Reklam. bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
19: Hem de hiç para vermeden.
20: Abonelik de yok. Aidat da yok.
18: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: English Home'da büyük bayram indirimi başladı. İkili düdüklü tencere seti 2499. İkili tava seti 899 lira.
8: Reklam.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Canım Boram ya. Bora Duran ve Emin Bulut'un son şarkıları. Çok özel bestelerin adamıdır Bora Duran, biliyorsunuz. Burası Radyo T. Saatlerimiz 19.14 ve 3. saate geldik. Radyo makinesi çalışalı 3. saat oluyor. 0549-204-0104'e bugün dedik ki bak, günün ruhunu da anlatıyor. İçimizi de kalbimizi de anlatıyor. İçimden gelmiyor yaptık. Gerçekten yoruldum galiba. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor mesajları da var. İçimden bir sözcük bile gelmiyor diyen var. Hep böyle efendim mesajlar.
1: Şu an kımıldamak bile içimden gelmiyor abi. O kadar hastayım ki.
0: Bak kız diyor ki kımıldamak bile içimden gelmiyor diyor. Acınacak haldeyim, bana kimse gelmiyor diyen de var. Arkadaşlarım çağırıyor, gitmek içimden gelmiyor diyen de var. Bakayım başka neler var, aşağı doğru inelim. İrfan Bey, severek dinliyorum. İnsanlara enerji katıyorsunuz. İnsanın iş stresinden dolayı psikolojim bozuluyor ama Kanal D'yi açınca, özellikle de Radyo D desek, özellikle de size denk geldiğim zaman moralim yerine geliyor, teşekkürler demiş. Ne güzel işte, burası moral benzincisi be. Evet, radyoların, Türkiye radyolarının moral benzincisi burası. Hemen size de kalpler bırakayım. Şöyle bir... Hatta bak şimdi bize ne moral verir biliyor musunuz? Böyle içinizi güzel yapar. Bak şu...

0: Diyor ki ne kadar sıkıcı ve pis bir dünya. İçimden hiçbir şey gelmiyor demiş. Vallahi öyle pis bir dünya bu ya. Pis. Leş bir dünya.
1: Selamlar İrfan.
0: Selam.
1: Hollanda'dan selamlar.
0: Oo, Hollanda.
1: İrfan. Hmm. 30 senedir Hollanda'dayım İrfan. Hollanda'da bu Hollandalıları, Ukraynalıları, Kübalı, Brezilyalı bayanları gördükten sonra İrfan... Türk bayanlarıyla tanışmak içimden hiç gelmiyor İrfan.
0: Allah seni kahretmesin ya. Sen Türk kızlarına kurban olsun. Oyna.
2: Seni gidi fındık kıran.
0: Seni gidi fındık kıran. Yakalarsam. Tarkan ne güzel öpüyor değil mi? Diyor. Vallahi.

0: Efendim az önceki emsal kararla alakalı çok mesajınızı okudum. Mahkeme mesai dışında işveren ve gelen WhatsApp mesajlarının fazla mesai içinde olabileceğini değerlendirdi ve hükmetti. İşçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi. Emsal karar. Ne demiş Almanya'dan Osman Ünal? Bizde 8 saat sonra olay biter. Yani bizim firmada özellikle diyor. Bugün diyor İzmir havası diyor ki otur oturduğun yerde. Hiçbir şey yapma. İçimiz karardı. İstanbul nasıl demiş. İstanbul'da öpücüklü bir hava var. Bu şarkıyı bütün radarlara yakalanan Almancı abimiz de Almancı. Emel hocam selamlar olsun. Bak o gurbetçiyle alakalı Emel Hoca demiş ya, o gurbetçi beyefendi de bence bastırılmış duygularını burada açığa çıkartıyor. Yurt dışında çünkü bunları yapamadığından tüm bastırılmış duygusunu burada boşaltmış diyor. Çılgın dershane gibi projede çılgın bir hoca olabilirsin diyor. Pozitif nesil yetiştirebilirsin. Bende 80 personel var. 7/24 yazıyorlar. Senelerdir benim mesaim ne kadar tutar acaba diye de sormuş. Seni 227 milyon iyi para bu arada Gülcan. Lazım bir ödenek gelsin de efendim. Memlekete bir gelir kapısı olsun ama boş. Durumlar kötü çünkü biliyorsun. Yakalarsam. Dur yakalamak arkadaşım kurban olayım.
1: Ya. Merhabalar İrfan. Şimdi işten geldim. Aracımı otoparka park ettim. Yarım saat 40 dakika sonra eşimi işten almaya gideceğim. Ama inan ki hiç içimden gelmiyor.
0: Ya kadının kocasını iş yerinden almak bile içinden gelmiyor ya. Bakar mısın? Bakayım şöyle. Bu aralar içimden bir şey gelmiyor ama bir şey demek geliyor. De bakayım göreyim içinden ne demek istiyorsun? İrvancı benim her zaman elimden gelir ama içimden gelmez. Kimseyi öpmek içimden gelmiyor abi demiş. Zaten niye durup dururken öpüyorsun yani? İçinden niye böyle bir şey geliyor? Yani ben dur bir dakika dur seni öpmem lazım. İçimden gel öpeceğim falan. Çok tehlikeli şeyler kurban oldum. Kübra Hanım.
2: İrfan'cığım o zaman şöyle bir açıklama yapayım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bazen çift plaka geliyorlar. Türkiye'ye girdikten sonra plakayı değiştiriyorlar. Türkiye içinde o plakayla geziyorlar. Sonra tekrardan çıkış yapacaklarında ikinci plakaya geçiyorlar. Bunu yapanlar da var ve hani erken ödeme durumunda hani ceza indirimi oluyor ya, bence indirim uygulanmasın. Gelmiş gidiyor zaten yani, dişini yaptırmış, her yerini yaptırmış, botoksunu yaptırmış, saçlarını ektirmiş. Yani adama videoda baktınız mı bilmiyorum ama gayet keyfi gıcır yerinde. Tabii. Tutmuş 227 bin. Lira. Tamam canın sağ olsun. Basmasaydın yani, orada basamıyorsun, burada da basmasaydın.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Ay videoyu açtım izledim meraktan.
0: İzledin mi şimdi? O kadar konuştu ki millet videoyu açtı izledi ya. Ya tamam kapatalım, Allah bereket versin, kazandı gitti. Gitti ya. Bu arada şey doğru, botoksunu yaptırmış, orasını yaptırmış, burasını yaptırmış. Ya yılbaşında ben bunu söylemiş miydim? Yılbaşında sahnem var, bir tane hanımefendi en önde yer ayırtmış, hiç oturmadı. Hiç oturmuyor. Yan masalar falan gösteriyorlar. Diyorlar ki ya bu şunu oturt ya, sürekli masalara çarpıyor falan. Hanımefendi en sonunda dedim ki ya niye oturmuyorsunuz dedim. Oturamıyorum ki dedi. Yaptırmaya gelmiş efendim, o oturduğumuz yeri yaptırmaya gelmiş. Dedim siz şaka mısınız? Hadi Türkiye'de ucuz dedi, bunu yaptırmaya geldim dedi. 3 gün oturamam dedi bununu üstüne. Yemini bir oynadı. Ya oynamasında da bir şey yok. Ayakta da dursun. Diğer masallara çarpıyor yani. O vallahi billahi. O yüzden geliyorlar buraya. Orayı yaptır, burayı yaptır. Cezanı da öde kurban oldun. Yani. Onlara komaz şimdi. Yani param varmış ki ödemişsin ya. Hadi bakalım. Bakayım şöyle. Yurt dışında yaşayanlar için konuşmalarınız da şehir içi olmasa da otoban gibi yerde sınırsız hız yapabiliyorlar. Bastırılmış bir duygu değil. Pekala. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız hop. Farklı şehirlerde şükür ne yazmış anlamadım. Şükür evlendik kavuştuk. Ha, bu şarkıyı nişanlıyken ne dinlerdik dediğinde anladım ben onu, tamam. Selamlar İrfan, yöneticilik yaptığım şirkette belirli saatlerde deliriyoruz. Patron bu işçilerin hakkını söylediğin zaman radyoyu kapatın diyor ama kapatmak içimden gelmiyor. Vay. Şu an efendim bu haberi işlediğim için bazı işletmelerde patronlar falan bu kapatın o radyo diyormuş. Niye? Radyo sizi aydınlatıyor çünkü yani. Koşa koşa gel. İster mi? Değil mi patron? Yani cahil ister, okumamış ister, koyun gibi güdelim mi ister, ondan sonra ensesine vur, ağzından lokmasını almak ister. Ama söyleyelim efendim, mahkeme mesai dışında işverenden gelen WhatsApp mesajlarıyla falan filan mevzuyu değerlendirmiş, hükmetmiş, işçiye fazla mesai yazdırıyorlar efendim.

Vay, bu kesin patron bunu yazan ha. Vay. İş saatinde o zaman elinden telefonu düşmeyen çalışanların da maaşları kesintiye uğrasın. Anlaşalım o zaman İrfan diyor. Vay. Aman susun dur, şikayet etmeyin vallahi, işinizden olursunuz. Bir durun. O dudaklar tadı. Şeye dönmesin sonra. Ağam ben sendikalıyım. E ne var, ben de Harranlıyım onu. Ona dön. Ona dönmesin. Dünyanın çiçeklerini önüne sersen. Ben neyse, ortalığı bir yazı atıştırın, ben bir reklama gidip geliyorum. Harika.

0: Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

0: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Radyo T.
11: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
17: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
18: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

kalpsiz bir serseri. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. Bize iyi gelen şeyler şarkı. Bak bugünün bence en düzgün ve en güzel haberlerinden birisi. Japonya'da göya bilim insanları kedilerin ortalama ömürlerini 15 yıldan 30 yıla çıkarabilecek bir ilaç üzerinde çalıştıklarını söylemişler. İlaç kedilerin en yaygın ölüm nedeni olan kronik böbrek hastalığını hedef alıyor, iyileştiriyor, tedavi ediyor. Ya ne güzelmiş bu. Ama yani kediler bizden uzun yaşayacak. Ne yapacağız? Bizden sonra miras bırakacağız kedimizi yani. Ya kuma. Ay. Yani vasiyetimizde kedimizi de artık herhalde. Bence yaşasınlar onlar hep bizimle. Çünkü çok değil mi? Çok acayip bir şey ya. O kedinin vefatı, gidiyorsun toprağa gömüyorsun falan. Çok acayip şeyler ya. Evet sevgili dinleyenler, böyle bir haber bugün dünya basınında. Bakayım şöyle. Tokyo Üniversitesi ve ekibinin bir proteinin üzerinde yaptığı araştırmalarla kedilerin kronik böbrek hastalığının en yaygın ölüm nedenini hedefleyen bu enjeksiyonla ömürlerini 15 ila 30 yıla kadar uzatacakları gündemde. Ya ne olur bu hemen yapılsın ya. Bu evet ya. Sadece kediler için de köpeklerimiz için de yani. Acele edilsin. Bugün kedilerle alakalı çok haber var. Ömür Gedik'ten Ferhat Göçer'le ilişkisiyle alakalı bir itiraf var. Son ayrılığımızın sebebi kedilerdi diyor Ömür Gedik. Ömür çok eski dostumuzdur burada Kanal D'de de. Bizim WhatsApp gruplarımızda hep böyle sabahlara kadar kedi dedikodusu falan yapıyoruz Ömür'le. Demiş ki Ömür Gedik, evde yaşlı ve dışarı çıkmaması gereken kedilerim vardı. Ferhat dışarı çıkmalarını istedi, tartıştık. Ben de gidiyorum dedim ve 30 kediyi alıp kendi evime gittim diyor. Abi ne acayip bir şey değil mi yani? Düşünün 30 kediyle o evden çıkışını Ömür Gedik'in. Of! Böyle kediler Ferhat'a yan yan bakıyorlar, valizini toplamış hepsini. Ya çok acayip ya. Ama yani bu kedilerin sorumluluğunu yıllardır Ömür büyük mücadelelerle sürdürüyor. Ama 30 tane kedi. Ben şimdi Ferhat abi çok böyle albümlerini, şarkılarını biz radyocuları toplayıp böyle evinin bahçesinde şey yapmıştır, tanıtmıştır. Çok davet etti. Çok Ferhat Göçer'in ekmeğini yedik orada. Vallahi mangal partileri yapar, bizi toplar falan. Abi ben bir tane kedi görmedim orada. O... Ben mi hatırlamıyorum acaba? Biz gittik acaba, çocuklar misafir gelecek, siz uyuyacaksınız falan mı yaptılar? Ya kedi yüzünden evi terk etmiş efendim. Ya burada şimdi Ferhat Göçer rahatladı mı 30 tane kedi evden çıkınca gidince? Acaba onu yokluğunu çekiyor mu acaba şu an? Selam olsun bu arada Ferhat Göçer'e, Ömür Gedik'e. Hani 30 kedi ve bir de Ömür Gedik. Yani...

Ömürcüğüm müthiş müthiş bir kedi hastasıdır. Çok sever, çok sever. Ve o dostlara en sahip çıkanlardan memleketimizde. Bu arada Meksika'da da bir şirket sokaktan kurtardığı kediyi işe aldı sevgili dinleyenler. Bakın. Mühendis Muarico isimli kediye duygusal destek direktörü unvanı verildi ve maaş bordrosu da dahil edildi. Bu da dünya basınından. Şimdi bunu da İstanbul'daki Türkiye'deki kediler duymasınlar sevgili dinleyenler. Az önceki WhatsApp kararından sonra bir de böyle bir haber var dünya basında. Meksika'da bir şirket sokaktan kurtardığı kediyi resmen işe aldı. Memleketin kedilerine duyurulur. Bizim de burada Demirören Medya'da çalışan kedilerimiz var. Vallahi Çağlar'dan çok iş yapıyorlar eminim. Yemin ediyorum. Yani masaların üstünde kediler. Personelden daha çok burada zaman harcıyorlar efendim. Bunlara ne mesai yazılır be. Vallahi. Şimdi diyeceksiniz Gülen, kedi bile iş buluyor. Bizim vatanımızda, memleketimizde iş bulamıyor.

0: Ay İrfan'ım, benim hayalim bu, biliyor musun? Ben de benim Neriman'ı günlük kuzu eti ve mama karşılığında personel olarak çalıştırıyorum, bizim dükkanı koruyor demiş bak. Ya çok tatlısın. Ama yani şimdi bu kedi işe alınmış. Bunun bir takım elbise giymesi lazım. Ondan sonra müdür olmuş. Ona bir oda tahsil edilmesi lazım. Dur, taburcu olmuyoruz, bir dur ya. Bir dur, Allah'ını seversen bir dur, yeter ya.
1: İrfan, kedilere bir sözüm yok da bu kronik beyin rahatsızlığı olanları nasıl az yaşatırlar onu düşünüyorum. Ömer Hanım'ı bu 30 kedide frenleyen ne oldu acaba? Ferhat abi mi oldu acaba?
0: Olabilir. Evet sevgili dinleyenler. Bir dinleyicimiz de diyor ki 30 kediye bakamayan da kendine sanatçı demesin memlekete diyor. Evet. Evi Ferhat Göçer terk etmeliydi. Her kedi için ayrı nafaka ödemesi gerekir Ferhat'ını diyor. Hatta Ferhat Göçer'e ayrıca uzaklaştırma kararı çıkması lazım diyor. Çünkü evet, yani kalabalık olan 30 kedi ve Ömür. Yani Ferhat Göçer tek başına. Yani... O kadar kalabalık gitmişler. Tek başına Ferhat kalmış o koca evde. Köşk gibi orası ev ya. Bir dinleyicimiz diyor ki 30 kedi nedir diyor İrfan. Vallahi. Kediler altından olsa çekilmez. Ferhat ucuz kurtulmuş diyor. Ey Allah'ım ya. Vallahi billahi ya. Neyse, çarşıyı pazarı karıştırmayalım. Ne bu İrfan? Bir cemrem yapabilir miyiz? Rica etsek çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey. Bu neymiş? Yağmur geliyor diye girdi. Şimdi çıkmam diyor. Bak Süpi abinin kedi kucağında, köpeği sırtında, kurbanı. Ya ne tatlısınız. Köpüş girmiş. Orada güzel bir böyle ya ne güzel bir battaniye var, onun üstüne köpüş yatmış. Süpü beyefendi de uzanmış oraya, Süpü Bey. Kedi de gelmiş kucağına. Ay canım benim, pırıl pırıl oldum şu an. Zafer diyor ki aslında sadece Ferhat gitseydi daha kolay olurdu değil mi?

0: Ay İrfan, acele etsinler. Benim kedi 5 yaşında şu an.
1: Malları bizse kalabalıkta yalnız şarkı.
0: Evet efendim, kedilerin de ömrü 15 yıl ve 30 yıla kadar uzatılacakmış. O gündemde bir şey çalışılıyor, bir şey üzerinde.

0: Ferhat Göçer bundan sonra. 30 kediden sonra. Bu şarkıyı canımız dostumuz Ömür Gedi'ye çalıyoruz. Efendim, bir tek ikimiz bir de kedimiz diyor. Ama Ferhat Göçer göçmemiş, evde kalmış. 30 tane kedi ve Ömür Gedi göçmüş efendim, gitmiş o evden.
1: Ferhat abi boşuna göçer dememişler. Şimdi belli oldu neden göçtü.
0: 30 kediye bakmakla adam göçtü gitti bu diyardan ya. Vallahi adamın beli tutuldu ya. Bu adam doktor adamdı ya. Ne doktor, doktorasını yapamadı bu adam. Sen ne diyorsun ya? Bak Oya abla da göndermiş. Başımızın üstte yeri var dedik. Buzdolabının üzerinde piçomuz diyor. Hadi gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum ya. Gidiyorum.
2: Ferhat göçmüş.
0: Evet.
2: Bu mutluluğu bozan da kedidir o kedi.
0: Kedidir o kedi. Efendim reklamlar var. Reklamlardan sonra güzel bir final için burada olalım. Damarla mı kapatalım hareketliliği de mi? Açalım mı damar yolu? Yollar tıkalı mı? Nedir? 30 kediyi birden nasıl götürmüş ya? Ben bir kedim var, onu veterinere götüremiyorum. O kadar zorlanıyorum gidiyorum.
3: Radyo makinesi.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Tek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Çağlayan Zincirli Kuyu, Topkapı Büyükçekmece, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %6.05 değer kaybıyla 13.164 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.61, euro 52.94'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.611, çeyrek altın 11.210 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Reklam. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Reklam. Radyo Tek.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı park yerini hatırlamayanlara gelsin.
12: Radyo D. Hayatın içi.

Yıllar önce Neco'nun söylediği şarkı tekrardan kıymetlendi Masumiyet Müzesi'yle. Sen bana ışık, seni bana katsam, Deniz'teki yorumuyla sizlerle. Ama Neco'nun falan zamanındaki o besteleri o kadar kıymetli ki biz böyle gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz sanki. Şansını döndürürsün tersine. İstesen şehir tiyatrolarında yıllarca müzikallerde oynadı Neco. Çok kıymetli bir ses aslında. Selam olsun, çok da önemli besteleri, şarkıları var. Onlardan birisi efendim. Yavaştan gidiyoruz. Bana şimdi maaşlı elemanlarını yolluyor dinleyiciler, kedilerini. Çok tatlısınız. Hepsini öpüyorum.

0: Kurtuluş abi, iyi haberler bugün vermedin. Ben dinleyicimiz Kurtuluş abi hastalandığında hastanedeyken falan arıyordum. Nasıl durumu hatırlıyor musunuz? Geçen seneydi galiba, kontrol ediyorduk iyi misin falan. Bir önceki sene de olabilir, geçen sene de olabilir. Hastanede yatarken diyor sen aramıştın diyor, hatırlıyor musun? Odada genç bir çocukla resim atmıştım. 22 yaşında geçen hafta akciğer yetmezliğinden vefat etti diyor. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun abicim. Efendim bugünün konusu içimden gelmiyordu ama ooo içinizden neler neler geldi. Neler neler gönderdiniz siz öyle ya. Vallahi helal olsun, çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.
1: İrfan abim çok güzel bir program oldu. Damar evet. Yumu aç bekliyoruz. Allah'a emanet ol, yarın
0: açacağım,
1: görüşürüz.
0: Açacağım, açacağım. Sen de Arif abi de hatta aç artık şu damar yolunu. Damar yolcu Arif abi artık adını koyduk onu.
2: İrfan'ım hasret kaldım sana İrfan'ım. Bazı olaylardan dolayı arayamıyorum seni. Hmm. Seni seviyorum kardeşim. Aç damar yolunu, bırak deşeni.
0: Açacağım ya.
2: Aç damarı, aç damarı.
0: Açtım damarı be.

herkesin eline, yüreğine sağlık. Mesaj atan, katılan, katkı sağlayan, bu makineyi çalıştıran canımız, akıllı delilerimiz. Sağ olun. Instagram'dan devam edeceğiz. İrfan Boşluk Aslanhan'dan.

0: Korkma.
1: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
0: Buradayım, bırak kardeşimi. Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
1: Zeynep'ten gözü kara hamle.
2: Zeynep!
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo'da.

Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli.
1: Merhaba, ben Emre Altu. Şu anda Radyo D'yi dinliyorsunuz.
2: Yok, düşünmek istemem senden.

anlamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sertesti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Yer

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol. Bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyoda sahne, sahne, sahne.

Sporum çaresizim, düştüm aşkın kollarına. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip.

bulutlardan geçip göğe değmek. Senin olmak, sana bakmak, karanlığı delip sana doğmak. Hiçbir kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun, zaman bizden yana olsun.

0: 다 선복순.
1: Şimdi efendim, Özkan size bir melodinin başını hatırlatacak ve isteriz ki hep birlikte söyleyelim.

sabahın beşi kapına dayandım. Erbabım aşk madem yasaklar namahrem.

Çünkü şimdi ben Teoman'ın bütün külliyatını dinledim tabii bu vesileyle. Fakat çok bilinen, hani herkesin söylediği, herkesin kafasında yer aldığı şekliyle bazı şarkıları söylemek ve değiştirmek, başkalaştırmak inanılmaz derecede zor. Bu şarkı da öyle bir şarkı. Evet, paramparça.

saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz bira, biraz şarap önceydi. Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken, yıllar hayatlar geçiyor.

Gerçek seslerin yeri.

kesim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.